0: Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız

Her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47 Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun

ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir.

ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüket.

benzer bilir misin? Seni sevmek daracına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Erçeme benzer.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
2: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşayın.

yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0541-770-4750 0541-770-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Güzel çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

beklemekten bittim, beklemekten tükettim. Mevsim ilkbahardı, kışa döndürdüm.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz.

Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat, lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

sensiz, çaresiz, mecburum yaşamaya. Böyle sensiz, çaresiz, mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Yine Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

Çektiğim çileler kendim evime, tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem,

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizlere seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi.

Ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sen Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim Atakan, Lüder Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sen Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar dua eden, hiç güler mi derdi olan şarkı sarman olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi şarkısı armağan olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı, sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan. Başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel. Bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz.

0: Soygun Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim Özcan, Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelengin derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşilda radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Sefa. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şehit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun, sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun, aslan olsun, Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli aslan abilerim Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan, bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sevmedim. Tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Vesselam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reis.

0: Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yükse, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya, Mutye Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimen Tepeli Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki, korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki, bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.
2: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koğuşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmuslu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisar'da Furkan Tunç. Başta değerli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel Sinan, Yoldaş Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı,

0: Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3'lü oldu A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş'ı aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağır açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sevmedim Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Arhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar. Elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapusuz, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun.
Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi, tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çokgüven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalvaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah

Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve Ayrak Varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç dostluklar baki Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen, B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namı Der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namı Der Direş, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altın Terim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın

0: tipinde atan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
1: Yine nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 40 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T218 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı, bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
2: Harun Tardoş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle.

Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan Yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür, çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7 atan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter, gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana, seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taştan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüpan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi Menemen B8 koşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl, Altun Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikret,

0: Benim abi dostlarıma selamlarım. Bakidir, ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam edecek.
0: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Hambacı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayı Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere, reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özden der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürem kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup...

Günlük yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengün Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Marat Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çomur Take'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı, Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan Abim, Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2 C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükçan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste...

farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülger, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu. Aleyküm selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çumur, Take'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer, Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar, Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Şom, Ortakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu, Ali Çom, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı, Zafer, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre, Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Abla öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKCB'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Güngör abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, Aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucanlar, Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetli Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı'ya selam olsun. Sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apon Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2 A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak da, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşi Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır, hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere

Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özler, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim, Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı belki de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'nin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi, Ümit Mankır Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden Samet Kırı, Samet Önsuç Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, geceyi Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşce, 13'ten Ömer ot çeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzak. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Olçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Olçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi

0: Ben Teviç C13 Koç'tan Sinan Koran. Başta benden abilerini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprakla, Ali Ço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali. Kadın Kapalı'da yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eli Çetin Ayçiçek, aleyküm selam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da Beyki Koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprakdağ, yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtak Eli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda Kadın Kapalı'da yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan. Bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo Dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Öz'den Şakran Tevfik.

73'te 13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Ot Çeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden. Akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel ikinci. Aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Farhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ek...

Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1

0: 3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşlaren olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan Dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş denen Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kayak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz. Dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere gece şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namı Derkedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin Bilgili, Altından Delikanlısı Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasından kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar. Sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı, Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyor. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atmaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih

0: Öncü değerli ve kıymetli abim Eser Çelik'e selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şerban Özen, Barış Özen bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım, öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sadu Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut

0: Sabredenlerin zafer, insanların intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen canımız Aydın Bıçakçı. Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum.

0: acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak, inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolda yatmakta olan Murtakeri Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gür Sesten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun, seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: Muratla gönülden gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam, kazasız belasız, gönlünüzce güzel bir hafta sonu diliyorum. Açılışa yetişemedim. Düzeni de bozmak istemedim. Kayıt mesajları arasına da girmek istememiştim. Bekledik artık bu saate kadar. Kayıt mesajlarımızı her cumartesi olduğu gibi paylaştık, bitirdik. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajını paylaşacağım. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim, dostlarım Kaan Yıldız, Mert Aluçlu oğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve duayla tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Görsün. Murat abi, ben Şakran Üçlüoğlu'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluçluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ateş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk Kurtuluş, Şakarlı Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçlüoğlu Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığıyla abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluçluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Saldı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın kendinizi, hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak Murat abi, İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir radyo başına. Samet'im, annen ziyarete yanıma geldi, haberin olsun. Dosyayla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Sakın dosyanı onaylatma. Taner Demirtaş kardeşime, Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlar. Dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, Ballıkuyu'dan amcamın yerinden Tayfun Baran, Oktay Baran, Mert Erinç, Muhammed Baran, Ali Öztep, Tornavida Apo, T1'de yatmakta olan, B5'te olan Tekin Baran'a, B2'de olan Ömer Baran, B15'te olan Reis Davut Baran'a sevgilerimizi ve saygılarımızla Allah'a emanet olsunlar. Her zaman yanlarında, iste zamanda Allah'ın izniyle yanımızda olmalarını dileğiyle bizden onlara Ferhat Tunç'tan mapusun içine 3 ağaç incir, bizden tüm kader mahkumlarına gelsin, Allah'a emanet olsunlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Batuhan Üçdemir. Batuhan kardeşim, anneyi arayacak mısın? Evet, Batuhan Üçdemir, beni arasın, mümkünse söyler misiniz Murat kardeşim demiş annen. Batuhan Üçdemir kardeşim, muhtemelen duyuyorsundur. Şakran Teviş, B9'da atmakta olan Necip Takara, tek başıma her şeyde savaşabilirim ama seni özlemeye yeniliyorum, kurban oldum. Çık gel artık, bitsin bu hasret, her şeyini çok özledim, sensiz hiçbir şeyin tadı yok. İki gözüm Yıldız Silve, çok özledim şarkısı armağan olsun sevdiğime. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşundan Yağmur Boyunduruk. Yağmur'um, bugün mutlu olduğunu düşünüyorum. İstediğini yaptım. İnşallah çıkınca sana bazı gerçekleri söyleyeceğim. Şu an susuyorum. Allah'a emanet ol. İsmail, niye bir tek mesaj göndermişsin kardeşim benim? Murat abi, Şakran Kadın Kapalı, B1 Koğuş'tan ben Buket Polat, can yoldaşlarım Hamiyet Küleş, Yasemin Ödek, Elif Çetin, Zeynep Sak, Seda Altaş ve Sevke Giden, Deniz Giz, Bebek Aslan dostlarım için gece bir söz bırakıyorum. Eğer bizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsak bu da vicdanımızın sadakasıdır. Benden gece bir şarkı can yoldaşlarım için, Sibel Can Kader şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Murat abi şakran kadın kapalı B1 koğuşunun güzellikleri sabıkalı güzellikten diyelim. Sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Hamiyet Küreş, Elif Çetin, Buket Polat. Can yoldaşlarım Hamiyet Küreş, Yasemin Ödek, Elif Çetin gece bir söz bırakıyoruz. Eğer bizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsak bu da bizim vicdanımızın sadakasıdır. Benden gece bir şarkı can yoldaşlarım için. Sibel Can Kader şarkısı armağan olsun. Şakran T1'deki Mert Aslan abime selam olsun. Aslan abim gönlün rahat olsun. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Güzel günler yakında, seni çok seviyorum. Şakran T1'de yatmakta olan abim Mert Aslan, seni çok seviyorum. Kuyunun dibi ne kadar karanlıksa çıkışı o kadar aydınlık olur. Allah sabredenlerin yanındadır. Kendine çok dikkat et Aslan abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A17 koğuştan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost, ailem Onursuz, Agit Üray, Mehmet İnan. Aynı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Omutür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4-17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi Dost Fikret, Dost Dostlar, Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep, Agit Canlarım, Agit Üreğ, Onursuz, Tarık Aktürk, Mehmet İlan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan, Akdeniz, Beycan, Çelik, Emre, Kahraman, Doğan, Göçer, Hicam, Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben B1 koşunan Ayla Özyurtsel, T2C1 eşim Berk Tuncay acilen radyo başına. Dün gece saat 10'da babam Mustafa Özyurtsel'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin kız kardeşim. Berk Tuncay kardeşim, muhtemelen duymuşsundur, T2C1'deki kardeşlerim, Mustafa kardeşimize söylerseniz. Allah rahmet eylesin. Selamünaleyküm Murat abi. Bu mesajım Aliye Şakran bir nolu T1'de yatan Barış Turan'a. Ömrüm, sen yanımda olmasan da hayatımın en güzel yerindesin. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Yolumuz ne kadar zor olursa olsun ellerimiz hiç ayrılmayacak bir tanem. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çok yakında yine yan yana olacağız. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol Erdal Güney'den saklımdasın. Şarkısı canımın içi Barış'ıma armağan olsun. Okuduklarımızı silelim karışmasın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koçtan Taylan Korkmaz. Aleykümselam Taylan kardeşim. A8'de yatan Gencer Atıcı ve Resul Vurgun. T1'de yatan Burak Dinçer Uğurcan. Tekin koşumuzda kader birliği yaptım. Değerli Ali Berk Torun Serkan Vurgun olmak üzere Efe Korkmaz Ataberk Atalay. Doğuş Tosun var Kemal Paşalı Şahin. Efe Arda Kubilay Okan Çetin Ali Tüfekçi Ümit Ayık için Gökhan Doğanay'dan. Kaderimse çekerim bizleri seven herkese selamlar. Hayırlı yayınlar sağ olasın Taylan kardeşim. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı benim can yoldaşım. Hayattaki en büyük şansım, mesafe sadece aramızdaki demir parmaklıklardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Bugün seni saramıyorum belki ama içimde sımsıkı tutuyorum. Benim yoldaşım önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Seni canımdan çok seviyorum. Sabrın özgürlüğün olsun Aydın'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben selamünaleyküm Murat abi şakran diyelim. Evet, şakran kadın kapalı yatmakta olan Sude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Hayatımın anlamı nasılsın? İyisin değil mi? Az kaldı Allah'ın izniyle. Bugün yine sensizim. Burnumda tütüyorsun. Seni çok özledim. Beni düşünme. Bildiğin gibi ben aynıyım. Şükür bir sıkıntı yok. Kendine dikkat et. Kendine iyi bak. Sıradaki şarkı aşkıma armağan olsun. İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit. Sağ ol kız kardeşim. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Aşkım dakikan bitmiş haberini aldım. Sen olduğun sürece ben iyiyim. İyi ki hayatımdasın adamım. Seni seviyorum eşim öptüm. Abi canım ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit T3 İlker Özyiğit radyo başına. Aşkım dakikan bitmiş haberini aldım. Sen olduğun sürece ben iyiyim. İyi ki hayatımdasın adamım. Seni seviyorum eşim öptüm. B1 Ben B11 koğuşundan Betül Duran, iki gözüm Cüneyt Bulut'la gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bazı geceler uzun sürer ama hiçbir gece sabaha yenilmez. Yeter ki insan kalbindeki umudu susturmasın. Biz bugünümüze gülümseyip yanımızı, yarınımızı umutla bekliyoruz. Geceniz gönlünüz kadar güzel olsun. Tan taşı bu gidişat sorun olacak, çalar mısın abi? Ben B11 koğuşundan tahliye olan candan. Betül Duran erkeğin herkese aslan, sana kedi olanı makbuldür. Bu arada Betül Duran ile gözü olanın gözü önündeyse herkese bol şans. Ben T4 B5 koğuştan tahliye olan Sedat Duman. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Metin Aydoğdu, Osman Bulut, Çırav Bulut, Rıdvan Kahraman, Orçun Akla, Ozan Gül Ezer. Koğuşunda yatmakta olan tüm kader mahkum arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Hayırlısıyla tez zamanda tahliyelerini bekliyorum. Gökhan Doğanay'dan Diyarbakır külçeleri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bucalı Atemer Çelik. Aleykümselam Ato kardeşim. Burada 3-10'da yatan canım dostum Batıkan Elmas'ın doğum gününü kutlar. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim dostum Batıkan'ım. Seni seven dostum Bucalı Atemer Çelik. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir hayatım. Ben evdeyim, bütün gün yattım. Yarın yine evde olacağım. Temizlik yaparım klasik. Belki akşam babamla yemek yemeye çıkarız seni. Çekiştiririz birazcık. Seni çok özlüyorum. Keşke sen de yanımda olsan. Pazartesi ararsın öğleden sonra. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sana olan sevgim denizler kadar, derin gökyüzü kadar sonsuz. Seni çok seviyorum. Dün, bugün ve daima seni uzaktan ama hissederek öpüyorum. Aramızdaki mesafeler olsa da kalbim hep seninle, sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Fuat Fırat. Aleykümselam Fuat kardeş. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım Tepecikli Semih Hassepeçi, namı der Mardinli, akabinde Dayko Kasap Duran'dan Mehmet Yıldırım yani Cimi Gümüş Pala ve Tepecik çocuklarına şerefiyle cezasını yatmakta olan tüm mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ey hayat, biz seni her koşulda yaşarız. Ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Fuat Fırat, yüreği güzel kardeşlerim Ali Dal ve Hasan Demir'e Osman Üstünç'ten birader şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbimin sevdası, çocuklarımın aslan babası. Allah bizi bir an önce kavuştursun. Mesafeler sevme engel değil. Ölene kadar arkandayım. Sen benim yaşama sebebim. Senin varoluşun bana yetiyor. Her yerden bize yetişen kocam. En kısa zamanda yanımızdasın canımın içi. Kendine iyi bak canım kocam. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, hasret ne kadar ağır olursa olsun umudum senden hiç vazgeçmeyecek. Bazı kavuşmalar gecikir ama asla yarım kalmaz. Elbet biz de kavuşacağız. Yük ağırsa da yük dik. Yük ağırsa da yürek diyelim. Yürek dik. Hallederiz Allah'ın izniyle. Senden gelen her şeye razıyım. Allah bize yeter. Yakışıklım. Şakran T3B3 koğuşuna yatmakta olan İdris Yıldız'dan, Sakal Ahmet, Berkant Zengin, Serdar Çelik, Minik, Zaza Çakır, Ebu Bekir, Burkan, Sedat, Sadu, Sato Dayı. Hepsine selam olsun. Voltalar kısa şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş canım. İyiyiz, bir sıkıntı yok. Seni gördük, sesini duyduk, daha da iyi oldum. Tüm günüm iyi geçecektir. Benim dünyam sensin, gururum, evimsin. Şu an yanımda olman için nelerimi vermezdim. Vallahi billahi evim sensiz olmuyor. Senin her nefes alışına kurban olurum. Ben, sen iyi ki varsın adamım, savaşım. Savaş Aktaş, ne kadar uzak olursan ol, her gece kalbimde uyutuyorum seni. Gözlerimi kapattığım an sessizce gelip konuyorsun kalbime. Vaktim ve yerin hiçbir hükmü kalmıyor o an. Ben her gece senin sıcaklığınla, senin varlığınla uyanıyorum. Her gece üstünü örtüyorum dualarımla. Gözlerinden öpüyorum. Sen ne kadar uzakta olsan da ben seni her gece bu kalbin tam ortasında yaşatıyorum. Savaş Aktaş. Menemen T-Tipi Cezaevi A8 koğuşuna atan Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Erkan Doğanay'dan Çekilmez Hasretin armağan olsun. Menemen T-Tipi Cezaevi A8 koğuşunda yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Sinan Kartal'dan Seni Seviyorum armağan olsun.

Biziz, babamın yanına geldim. Akşam gideceğim eve. Sizi öpüyorum anam. Ne yapıyorsun? Seni ve kardeşimi çok özledim. Ben İso. İnşallah en kısa zamanda biz de olursun. İnci'yi öp. Sizi çok seviyorum annem. Canım annem. İnşallah iyisindir. İncim de seni çok özledim. Az kaldı. Sabredin annem. Ben İbo. Murat abim sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim, şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Merat geldici güzel. Meruşum nasılsın? İyi misindir inşallah? İncim ne yapıyor? Çok özledim incim ve seni. Az kaldı sabredin Meruşum. Ben Melat Geldeci güzel B13 koşun olan canım arkadaşlarım. Çilem Korkmaz, Sıla Korkmaz, Gizem Karadaş. Rabbim sizlere ailelerinize kavuştursun. Meruşum seni çok seviyorum. Kızımı öp, özlenen ve beklenensiz. Murat abi, Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım çalarsan eşime gelsin. Abicim iyi akşamlar, sağ ol kardeşim. Kadın kapalı B11'de yatan benim gülüşüne ömrümü verdim. Göz bebeğim, nefesim Dilara Küleş annem. Avukatım pazar akşamı yanında. Bir sıkıntı yok inşallah. Bizler iyi, seni çok seviyorum. Ezo Küleş Hürmüz Buket Küçük Köse. Hepinize selamlar. Not Hürmüz, seninle de ilgileniyorum. Bir sıkıntı yok, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı yatan Sevim Küleş annem. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Bence 14'ten Damla, Yes Mesliler derli bozu radyo başına. Hani gökyüzüne baktığında binlerce yıldız vardır ya, sen benim dilek tutmam için seçtiğim en kıymetli yıldızımsın. Bozu için ta ki seni görene kadar şarkısı armağan olsun. Murat abi, bence 14'ten Gamze Çakar derli Özgür Çakar radyo başına. Özgürüm, sen yaşamın en karışık olduğu dönemde karşıma çıkan ışıksın. Gökkuşağının her tohumunu gölgede bırakan en parlak rengimsin. Hoş geldin dünyama. Bu gönlümün ebedi sahibisin. Bizi merak etme, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol, ötesinden kıskanırım Sefo'dan. Yine seni severdim. Parçası Özgür Canım'a armağan olsun. Şakran kapalı cezaevinde yatan eşim Büşra Gözü Şirin. Evet, Büşra Gözü Şirin radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seven eşin ve oğlun. Seni bekliyoruz. Ha, şöyle sayfamıza bakalım. Ben Yusuf İvak, göz bebeğim, kalbimin sahibi Başak İvak, canım karım. Resimlerimiz geldi, bu hafta sana yollayacağım. Sen benim her şeyimsin, benim gözüm senden başka kimseyi görmez. Bunu aklından çıkartma. Ve yeğenim Ece İvak, sen de benim canımsın, kendine dikkat et dayıcım. Güzel karım, anneme pazartesi ara, istek sabitlemek için seni çok sevdiğimi de unutma. Rabbim sizi korusun. Ben Yusuf İvak, dayım Taner Ceviz Kıran, Raif dayıdan mektup geldi, seni soruyor ve merak ediyor. Dayım, kendine çok dikkat et. Raif dayı senden mektup bekliyor ve kardeşim Semih Özgür Yay, kardeşim ben sana iki tane üst üste mektup attım, eline geçmedi mi? Seni çok merak ediyorum, kendine çok dikkat et. Başak kardeşimin de sana çok çok selamları var. Murat abim, ben Miami tatil adalarından tatil yapmakta olan Melihcan Ataş öncelikle Can Cander, Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin, Gümüş, Fevzi, Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yapmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Murat kardeşim, ben Eşref Paşa'dan Agosi, öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül'de akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki John 4'ten boz yakalı Kenan Tosun. Aleykümselam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon. Tüm A2 koğuşuna selam olsun, gecenin sözü. Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam.
Abi ben Teviş B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan tüm dost Allah abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm, sevdiğim, ben her daim yanında.

Işıl'ım, sen benimsin, güçlü ol. Bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işıl'ım, seni seven Ümit Bingöl. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl. Buradan öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Bingöl için Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısını çalarsan sevinirim. Işıl'ım, seni seviyorum. Ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm vazgeçmem. Emanet Aksak dayıdan Doğan Peşen Yusuf Tatlı Mazlum Adıyaman Ali Ceviz Devran Çelik Eren İmrak ve Ramazan Çelik. Foça Açık Cezaevi D Blok 46. Koğuş. Emanet Aksak'tan selamlar olsun ismini zikrettiğim dostlarıma. Emanet abi, Berşan'ın da sana çok çok selamları var. Evet, sana çok çok selamları var. Tamam, bir iki mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım.

Bera'dan selamlar, nasılsın? Bizdeyiz. Cemiller geldi. Sonra Ayşeler de geldi. Bizdeyiz. Çocuklar, kuzenler birlikte vakit geçiriyorlar. Fazla kalmazlar. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah çok büyük. Yeter ki sen iyi ol. Bana yeter. Keşke bir kere sesini duysaydım. Ölüm Allah'ın emri Halis abim. Kurban oldum. Ne olur. Eğer arama imkanın varsa beni ara. Kurban olduğum sesini duymak istiyorum. Halis abim. Sen önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler. Kurban olduğum. Öncelikle selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şakranda yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Mesafeler aramızdaki yollardır sevgilim. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Seni çok seviyorum her şeyim. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Ve kendisine Özgür Kaplan'la Bu Sevda Bitmez şarkısını armağan ediyorum. Şakranda yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum ki sefası sensen eğer, bütün cefalara razıyım bir tanem. Hem dualarımda hem de kalbimde çok büyük yerin var. Hatta senden ibaret canım sevgilim, seni çok severim, Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı, yok bir güzel şarkı, şarkımız 5,5 dakika sıradaki, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ölgün, Onur Ölgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlboğa, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Uğur Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Serhat Boztaş, yani Sarsılmaz, burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğun hakkını veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, kadın kapalıda olan aslan dostumun Celomen'in derdisi Sıla Zongrab'in selamısın. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe selamlar olsun. Müslüm Gürses, hangimiz sevmedik, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz, burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere, burada bize kardeşlerini

Esirgemeyen, Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, Kadın Kapalı'da olan Aslan Dostum, Celomen'in derdesi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar ve Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de selamlar olsun. Ben Tevil B4'ten Serhat Bozda Şani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğun hakkını veren Celal Eke yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel, Kadın Kapalı'da olan Aslan Dostum, Celomen'in derdesi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye selam olsun. Haluk Levent'ten Elfida Arman olsun sevgilerimle Sarsılmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koğuştan Kedi Yusuf. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Kadın Kapalı B3 koğuşuna atan kalbimin sahibi canım eşim Nuray Kıvılcam'a sesleniyorum. Nuray'ım sizin oraya Ece gelmiş, onu yanına al, sahip çık. Mektupta gerekeni yazacağım sana. Ben sana emanet güzel eşim, bir de dün 3 tane mektubunu aldım. Çok mutlu oldum. Ben de seni çok seviyorum. Sonsuzum benim eşin Yusuf Kıvılcam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Furkan. Güne bakan. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazlar, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko Azat Emen, T4B3'te yatmakta olan kuzenim Eren Güler şerefiyle bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahfuz şarkısı armağan eden istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. T1B17'deki kardeşlerim, bir tane mesajınız gelmiş. Her gün iki tane geliyordu, bugün bir tane gelmiş, haberiniz olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A1 koğuştan Altındağ Kandereli Keko Hasan, yani Hasan, madem burada Kadın Kapalı B7 atmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derdisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Dün seni çok iyi gördüm. Kapıdan çıkarken aklım kalbim de seninle birlikte orada kaldı. Sen orada günleri sayarken bil ki burada da seni düşünen özleyen bir ailen var. İnanıyorum ki bu günlerde geçecek. Yine bir arada olacağız Allah'ın izniyle. Kardeşim Rabbim gönlünden ferahlığı yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün bu günlerde. Hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emirhan'ım. Gözlerinden öpüyorum. Farklı kurumlarda yatmakta olan oğlum Burak Doğan ve oğlum Medet Doğan, Allah'ımdan duam tez zamanda yuvamıza dönmenizdir. Sizin eksikliğiniz aile içinde çok belli çocuklar. Bizler yani ailenin sizlerin eksikliğini gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Tek dileğimiz kazasız belasız yuvanıza dönmeniz, kader birliği yaptığınız arkadaşlarınıza selam olsun. Sizleri seven babanız Murat Doğan elbet bir gün. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleykümselam Veli, sağ ol kardeşim benim. Kadın Kapalı'da bulunan yengem Dilek Karakaya ve aslan abim Fırat Çelenk, mutluluklar dilerim. Bugün çalan en güzel şarkılar onlara armağanımdır, sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Can abi Murat, canımın içi ve kalbimin sahibi Dilek Karakaya. Mektubunu aldım, ben de sana yazdım. Pazartesi göndereceğim. Yalnız bir konu kafama takıldı, onu sana yazdım. İnşallah telafisini yaparsın. Benden sana Sezen Aksu, ben sende tutuklu kaldığım şarkısı armağan olsun sevgilerimle Fırat Çelenk. Ayrıca Elif Bozkurt ve Mine Ekitmen kardeşlerime de selam ederim. Aleyküm selam Fırat'ım. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı, Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin İkinci, Voran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar Murat abim. Sağ olun kardeşlerim.
Murat kardeşim, ben İzmir Şakran T4'ten İbrahim Dündar, gönül soframı paylaştım dostlarım. Azat Başak, Hakan Donat, Mutlu Kurt, Can kardeşim, Can Çakır, Mert Koçak, Alaçatılı Emre ve kadın kapalıda yatan hayat arkadaşım, eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Eşim için Güllü'den her şeyim oldum benim. Çalarsanız sevinirim. Doğum günün kutlu olsun değerli eşim Bahar Dündar. Sevgilerle İbrahim Dündar. Murat kardeşim, ben Şakran 4.0'dan İbrahim Dündar. Aracılığınızla Şakran kadın kapalıda yatan canım eşim Bahar Dündar. Doğum gününü kutluyorum. Ve nice mutlu yıllar diliyorum Bahar'ım. Seni canımdan çok seviyorum. En kısa zamanda evimizde, yuvamızda olacağız inşallah. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. Eşin İbrahim Dündar. Ben Şevket Bayrak Şakran, bir nolda yatan dostum Oktay Aktaş Alper Öz kardeşim, Sercan Sayal, farklı kurumlarda yatan kardeşlerim, dostlarıma selam olsun. Sizi seviyorum, Allah'a emanet olun, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Şevket Bayrak. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, aşkım bugün aramadın, seni çok özlüyorum, seviyorum, bekliyorum, sabırla bekleyeceğim. İyi ki varsın erkeğim benim, senin için benim için diyelim, evet. Erkeğim benim için özel ve değerlisin. Hep olman dileğiyle yarim. Kurtuluşum koca adam. Evet zaten benimsin ama bir şeyi bilmen gerekiyor. Sana karşı hala heyecan duyuyorum. Aradığını gördüğümde deli gibi heyecanlanıyorum. Telefonumda adını gördüğümde gülümsediğimi fark ediyorum. Sana hala tekrar tekrar aşık oluyorum. Her tek bir gün senin olmak asla eskimiyor. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sevdiğim önce gözlerine düştü kalbim, sonra gülüşüne esir oldu. Bir ömürlük hayali tek bir bakışına sığdırdım. Sen geldin, mevsimler değişti. Kışın ayazı bile içimde bahara döndü. Bir elini tutsam bütün yollar eve çıkar gibi. Bir kez sarılsam ömrüm tamamlanır gibi. Sevmek senin adın oldu. Aşk senin gözlerinde anlam buldu. Ben her doğumda bir tek seni diledim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abim, ben Ayşe Söylemez Şakran'da yatan canımın yarası Şakir Söylemez, seni çok seviyorum, çok özlüyorum annem. Rabbim kurtarsın seni ve şerefli yatan tüm kader mahkumlarını da. Murat abim, bize Selda Bağcan'dan Felek Çarkın Kırılsın şarkısını çalar mısın? Şakir'im, Emir Pehlivanoğlu ve Emirhan Kalburcu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. 4.0'da bulunan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Uyumadan önceki son düşüncem, uyandığımda ilk gülümsememin kalbimde her ritim senin adını söylüyor. Sen benim bu hayattaki rastladığım en güzel gerçeksin. İyi ki benimsin sevgilim. Kıymetlim için Ahmet Kaya'dan Senden Başkasını Seven Delidir şarkısı armağan olsun. Murat abim selamlar. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran, hepimizin kalbi seninle atıyor paşam. Okan abinin, arkadaşının, Emre'nin, Arif'in sana çok selamları var. Hepsi aslanımız, kendine iyi baksın. Biz burada onu bekliyoruz diyorlar. Dayın Savaş Aktaş'ın gölgesi yeter. Sana orada seninle beraber olması yeter. Dayanak olun birbirinize, sizi çok seviyoruz. Rabbim yanınızda olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. T3 C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş, Rabbim kısa zaman içinde seni güzel evlatlarına, kalbi yüzü temiz eşine kavuşmayı nasip etsin. T2A2'de yatan yerim Samet Baran, önce Allah'a sonra sana emanet. Murat abim selamlar, ben Ceren Aktaş, aleyküm selam kız kardeşim. Oğlum T2A2'deki Samet Baran Demir Paşam, dayın T3 C9'dan Savaş Aktaş dayın seni arayacak, telefon görüşmesi için faks çekmiş. Sen merak etme, biz senin yanındayız anneciğim, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımın ne kadar büyük olduğunu ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu yüzden sana sarılarak sevgimi göstermeme izin ver. Seni seviyorum bir tanem Eyüphan Guli. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
Kolay gelsin Murat abim. Ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan. Aleyküm selam. Sağ ol kız kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Hayriye Seher, Zühal, Aksarı, Belgin, Durak, Pelin Arslan, Buhsenur Çevik, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, C14'teki canları mezar özel, Nazan Demirhan, Sıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm. İmanın tadını almış yüreğine krallar durdurabilir. Ne de sadrazamlar. Allah var, gam yok. Blok 3'ten ne yapıyorsun? Mesela C14 koşuna gelsin. İyi yayınlar abim. Murat abim ben A5 koştan Esen Çalışkan. Derdim Zühal Aksır başta olmak üzere. Güzel dostlarım Hayriye Seher, Belgin Durak, Aslan kardeşim, Pelin Arslan, Buhsenur Çevik, Şehriban Fidan, Nezat Resimci, Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Yasemin, Başaran Öznur, Kalli Sinem, Öz Savar, Suç Ortağım, Çimen Duman, Gece Sözüm, Benim Hayatım, Benim Kararlarım, Benim Kurallarım, Sonucuna Razıyım, Seko Tefo, Gözümde Bir Dünyasın, Çalarsan Sevinirim abim. Hemen sayfamızı şöyle yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş, C5 koğuşuna yatmakta olan Can Pekel. Aleyküm selam Can kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna, sevdiğim sevgilim, canım eşim, diloşum radyo başına. Sevgilim aklımda, fikrimde, her saniye sende. Bugünleri de birlikte atlatacağız, biraz sabretmemiz lazım. Benim gücüm sensin, canını hiçbir şey için sıkma, seni çok seviyorum, kurban oldum. B11 koğuşundaki abla ve kız kardeşlerime de selam olsun. Rabbim hepinizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Şakran Tevş C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın? Biz iyi olmaya çalışıyoruz, kendine çok dikkat et. Belki birkaç gün daha İzmir'de kalırım, aklın kalmasın. Annenler de burada, ne olursa olsun her zaman yanındayım. Güçlü duruyorsam eğer ki senin varlığından dolayı güçlüyüm. Telefon işi olmuyor. Kendileri konuşacakmış, haberin olsun. Ararsan konuşursun, aklın kalmasın. Rabbime emanet ol, kendine çok iyi bak. Bir kalp bir kere sever seni, her şeyden herkesten çok seviyorum. İki güzel şarkı, kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. T4C14 Muhammed Cankurt. Sevgilim, el ele verip o hayalini kurduğumuz uğruna birlikte dualar ettiğimiz geleceği elbet bir gün kuracağız. Sen yanımda olduktan sonra her zorluğu aşarız. Ben buna sonsuz inanıyorum. Seni çok seviyorum. Bir tanem güçlü dur, iyi ol. Tek isteğim bu aslan kocam. Merdo'nun da çok selamı var. Her şey yolundaymış. Aklın kalmasın, seni çok seviyormuş. İzne çıktığı zaman da gelecekmiş görüşüne mutlaka. Annenlere de çok çok selamları var. Onlar da çok iyiler. Aklın kalmasın. Biz de ömrüm. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Yanındayım bu gecede. Şakran TŞ5 Koç'tan bulan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im güzel yüzlüm, nasılsın? Ben bu gece akşam gidiyorum, 6'da otobüsüm var. Anneler gel bizi de dedi. Ama içim istemiyor hiç. Sensiz ne yapacağım? Ben dönüyorum. O yüzden aklın kalmasın. Haftaya da perşembeden gelirim sevgilim. Evimiz bomboş. Huzuru bile yok. Bir an önce gelmek istiyorum. Pazartesi dayanamazsan ara ömrüm. Çarşambaya ayarlamaya çalışma. Sen halledersin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T1 A17 Koç'tan bulunan canım eşim Ferdi Özmen radyo başına. Canım eşim, seni çok özledim. Bizi hiç merak etme. Biz dün köye geldik. Çok iyiyiz, kurban oldum. Burnumda tütüyorsun ama olsun, bugünlerde geçecek inşallah. Kendine çok iyi bak orada. Sakın üzme kendini. Sana mektup yazdım. Eline geldiğinde okumayı sakın unutma. Seni çok seviyorum ömrüm. Şakran TŞ5 Koğuş'taki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisin. Ben iyiyim, bugün sabah kalktım, babamı işe gönderdim, sonra uyumaya çalıştım. Korkudan pek uyuyamadım. Eski bana attığın ses kayıtlarını dinleyerek uyumuşum. Pek yapacak bir şey yok, bir ümit. Senin aramanı bekliyorum, kurban oldum. Dün radyom biraz geç okundu, umarım duymuşsundur. Korkma, bir şeyim yok. İyi ki varsın ve seni çok seviyorum, bunu asla unutma. Önce Allah'a, sonra kendine emanetsin. Şakran Tevşi'ye 5 koşuna sevdiğim her şeyimi Emirhan Ceylan radyo başına. Bazen sana söyleyecek o kadar çok şey birikiyor ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Gün içinde ne yaparsam yapayım aklımın bir köşesine yine sen varsın. Bugün de sesini duymadan, yüzünü görmeden geçti ama bil ki ben seni düşünmeden geçirdim. Tek bir gün bile hatırlamıyorum. Orada kendine iyi bak, olur mu? Ben burada seni bekliyorum, çok özlüyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Arda Ceren burada kadar birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Efe Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Dev Davran, Ali İmran Korkmaz. Bunun akabinde bir nolda yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek, selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil. Yol karardığında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm buca çocuklarına bin selam ederim. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıder Tony. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim, dostlarım Murat Erez, Namıder, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, ismini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1 A3 koğuşuna olan her şeyim Onur Sevinç. Özgür günlere çok az kaldı inşallah hayatım. Özlemin gün geçtikçe daha çok büyüyor. Ama beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sabrettik, sabredeceğiz. Özgür günlerde görüşeceğiz inşallah. Seni çok seviyorum. Özlenen beklenensin. İki gözüm. Ali Ekber Eren'den Böyle Kal şarkısı sana gelsin. Esmer yarim, seni çok seviyorum her şeyim. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bir oğlum var. Benim canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşü içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme. Senin varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kime. Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin, armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Birinci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Kara Kalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz. Burada her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar, Kadın Kapalı'da bulunan Hayatımın Anlamı Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana sen bir yana sevgilerimle eski İzmirli Özcan yazar. Ben Bayraklı'dan Berkay Özel başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan yazar, Ozan yazar, kardeşlerim diğer birinci Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Güler, Ata Akta, Gökhan Kale, Murat Atsuz aynı kurumda bulundum. Aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetlim her şeyim Rumeysa Kına sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum, kendine iyi bak sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben kaleden Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökal, Mustafa Kunt, Bilal Tanhan, Vahap Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı, İsa Aslan, sizi seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, akabinde Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özen, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, diğer birinci Enes Efe Yılmaz Güneysak, bu derlere bin selam olsun. Murat Bey iyi akşamlar, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan bebeğim, nasılsın, seni çok özledim, her gün aklımdasın, sen yoksun ya, bir yanım hep eksik, yaptığım her şeyde Beyza'm da olsaydı diyorum ama biliyorum ki az kaldı kavuşmamıza, sen sabırla dur, ben seni duayla bekliyorum, canımın içi seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben Bilgenur Kavas, Beyzoş'um, canımın içi ne yapıyorsun, umarım iyisindir, biz de Denizli'deyiz, anneannem de teyzem de düğüne gidiyoruz, yarın döneceğiz, seni çok seviyorum bir tane. Kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol, canımın içi Murat abi Beyzoş'uma, döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başta reisim Ramazan Şimşek olmak üzere. Ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan Kan, Cavga, Mert Kaleri, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derdere bin selam olsun. Ender Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Veysel, 3 mesajın birden okunuyor. Bu mesajları gönderen kardeşim demiş ki, 3 mesaj aldık, siz 2 tanesini okuyorsunuz. Veysel'im, Veysel Şimşek, 3 mesaj geliyor, 3 mesajı da aynı anda okuyorum Veysel'im. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader bir yaptım. Dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Ataş, Yunus Emre Sayar, Rıdvan Altın, Tekin Açıkgöz Yalçın, Velet Vedat Tüncer, Hüseyin Tilek. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım, kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamlarım bakidir. Hicam Muti'den Bilader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hakkı Beydilli. Aleykümselam Hakkı kardeşim. Annem Canan Beydilli doğum gününü kutlar, özgür günlerde yanımızda olmanı diler. Ben Dina Ravza, canım nenem Canan'ım. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Ben Derman Toyalan, Canan Sultan doğum günün kutlu olsun. Genç Dina'nın çılgın nenesi, ben Zeynep Batur Okkalı, halam Canan Beydilli doğum günün kutlu olsun, iyi ki bizimlesin. Ben Zehra Batur ve kızın Canan Beydilli doğum gününü kutlu olsun, inşallah yanımızda olursun. Hanıma, kızım ben Damla Uyar, Canan ablacığım doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Murat abi, ben Nazar Beydili hanımam, Canan Beydili radyo başına. Canım, biz öyle bir annelik yaptın ki kimsenin annesine özenmedik. Biz bir istedik, sen iki yaptın. Şimdi benim kızıma nenelik değil annelik yapıyorsun. Okkalı annem, iyi ki doğdun, iyi ki benim annemsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İnşallah yeni yaşın sana özgürlük getirsin, iyi ki varsın Canan Sultan, iyi ki sen annem. Savaş Aktaş radyo başına, selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleyküm selam, sağ olasın Muzaffer kardeşim. Şakran Teşli'ye dokuzda yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Savaş'ım nasılsın, iyi misin? Umarım her şey yolundadır. Bizler de çok iyiyiz, bir yaramazlık yok. Hava geldi birkaç günlüğüne, her şey yolunda yani. Sorun sıkıntı yok, gözün arkada kalmasın. Yanında bulunan dostlara selam. Rabbime emanet ol aslan dostum benim. Savaş Aktaş'a selamlar. Şakran Teşli'ye dokuzda bulunan can dostum Savaş Aktaş beklenen ve özlenensin. Rabbim yar yardımcın olsun. Rabbim seni korusun, dualarımız seninle. Beklenensin dört duvar, ne dostluğu bitirir ne de kardeşliği. Biz burada seni bekliyoruz. Kaderin önüne duvar örülür ama gerçek dostluğun önüne duvar örülemez. Sen içeride gün sayıyor, biz dışarıda seni sayarız dostum. Vakit gelir hesap değil, hasret kapanır. Adamlığın adresi değişmez. Bugün içeride olursun, yarın yine başınızın tacı. Gün gelir kapılar açılır, kaldığımız yerden devam ederiz. Sen yeter ki dik dur. T1C6'da yatan sevdiğim canım eşim Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sana olan sevgim güzel günlere sığacak kadar değil, hayatımın tamamına yetecek kadar derin. Bir tanem seni çok aman çok seviyorum. İki aşık şarkısın derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilört, Mike Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kan, Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan, bu derde canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Göneş. Başta olmak üzere akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza, Gülseven Ufuk, Polat Toroslu, Apo Yenince, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altunda, Şeyh Mus Altunda, Hasan Altunda, dostum Aslan kardeşim Ekrem Birlik, Yusuf Ateş, Şıran Ateş, Erhan Öner'e bin selam olsun. İsmail Altunda, Şeyh Mus Altunda ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun Aslan dayılarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail'im. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgi, Süleyman Göneş başta olmak üzere akabinde Ozan Daha, Murat Akkaya Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Muhammed Saygın Soy Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlardan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgi için sözüyle bırakmak istiyorum. Yol kararında elveda diyen haindir. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan gelişi ömrüme ömür katan adam Doktor Zeki Kaya. Gecenin karanlığında gökyüzünde parlayan yıldızlar kadar çok seviyorum seni. Dünya senin manzaranda cenneti tadarım. Boynunda sevdiğim veletten roman olur yazsam seni. İyi kalpli doktoruma armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, kurban olduğum adam Doktor Zeki Kaya, sen sağ tarafıma sevgilini çevirdiği bir adamsın. Zeki, bunları kim yazıyorsa bak hep yanlışlık var. Yani sözcüklerde yanlışlıklar var. Sağ tarafıma sevgilinin çevirdiği bir adamsın, sen uğruna her şeyi göze aldığımsın. Ben öyle güzel sevdaya demir attım ki adı bize olan görülen denizler kimin olursa olsun. Sen benim ol yeter kıymetli eşime Funi'den. Gamzende uyut beni diyorum. Armağan olsun seni son nefesime kadar çok seviyorum. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, kalbimde daim olacak olan adam Doktor Zeki Kaya. Bir yerim var ki kalbimde senden öte bir şey düşünemiyorum. Ben seni yüreğimin en güzel yerine taşıdım, daim orada kalacaksın can eşim. Sevdiğime Tuğçe Kandemir'den Kahretsin Lan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleyküm selam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Boran, Baran Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyken, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle ben eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı, can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eletto Serdar Özcan, can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin, Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül, yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle Eski İzmirli, Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı, Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik, tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatlı Hüsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyel, Ömür Otrak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, sağ ol Kurtuluş'um. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleykümselam Vedat kardeşim. Şakran T4A17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan, dostları Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah sizle beraber olsun. Ben Fırat Tan, T4A7'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler. Yakın zamanda görüşeceğiz. Aslana kilit vurulmaz her şeyim. Bir sözüne bakar abim, gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben İstanbul Güngören'den Abdullah Kavuk, Şakran T4A17'de yatmakta olan Ahmet Alan ve kardeşlerine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Abi ben Turgutlu'dan Sayım Saymaz, T4A17 yatmakta olan abim Ahmet Alan'a saygılar, sevgiler. Abi biz buradayız, bir emrinde hep hazırız, sen kafana takma hiçbir şey, seni özlüyoruz, seviyoruz, Allah'a emanet ol. Abi ben Müslüm Koçak, T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Biz buradayız, nerede istersen orada olacağız, saygılar, sevgiler abi, Allah kurtarsın. Ben Faruk Alan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T217 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selam ve saygılar. Tez zamanda görüşmek üzere. Allah kurtarsın. Ben Turgutlu'dan diğer Şakran T417 yatan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Her zaman yanındayız. Bir sözünle buradayız. Allah kurtarsın abim. Abi ben Vedat Aykanat, Şakran T417 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan, dostları Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar, Allah sizde olsun. Murat abi gecen güzel olsun, ben B9 Koşulan Kaleli Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum, ne güvendiğim dağlara kar yağar, ne de sırtımı yasladığım duvar yıkılır. Güvendiğim dağ da benim, sırtımı yasladığım da duvar da, mayın tarlası çalarsan sevinirim abim. Murat abi ben B9 Koşulan'da kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Kurban oldum aslan ablam benim. Sen bu hayatta hep bana kol kanat gerdin ve gölgen hep üzerimdeydi. Tırnağım kırılsa ortalığı ayağa kaldırırdın. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin. İyi ki benim ablamsın. Kalbimin diğer yarası. Sen hep ol hayatımın her yerinde. Seni çok seviyorum. Yeşil gözlerine kurban oldum. Seni çok seviyorum. Merhaba Murat abi. Canım yeğenim ciğerim. Ciğerim, yeğenim Samet, Baran, Demir, Melihcan, Ataş, Kurtuluş, Şakarlı, Tolga, Yalur, Hakan, Yavaş, Murat, Avcı, Süleyman, Üçer, Burhan, Ormancı, Arda, Ceren, Tamer, Demirtaş, Göktuğ, Öztürk, Murat, Ere, bu derlere sevgi ve selamlar, gece bir sözle bizden. Baktık mevzular çözülmüyor, bir düğümde biz atarız, Savaş Aktaş. Murat abi ben Şakran Tevş'ten Mustafa Keskin başta abilerim, Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar kardeşlerim, dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukul, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve duayla tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Müjgan'dan sevemedim kara gözlüm. Murat abi ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, canım yeğenim Samet, Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren, bu derdere benden sevgi ve selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız, Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Fırat abi ben 3-0'dan Aydın Çineli Ömür Oturak. Başta abim Savaş Aktaş'ın yeğeni Samet Baran Demir olmak üzere de tüm farklı kurum ve koğuşlarda bulunan kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, abilerim Kurtuluş Çakarlı, Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Mete Arslan, Arda Ceren. Bu derdere sevgi ve selamlar Murat abi. Gece bir söz. Menfaat yokuşunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Engin Yılmaz'dan Bülbüller Güllere şarkısı armağan olsun. Ben C8'den Dilek Karakaya, derlim Fırat Çelenk. Ben her şeyden önce bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde, sanki gözlerimi açtığım her günün sonunda sana kavuşacakmış gibi hayaller karışmak içinde. Sen karış bana, ben kalbimle izlerim. Can dostum Mine Kitmen, Rafet Kale kardeşim Çilem, Demireli Bozkurt dostum olan Ulviye Uçar. Murat abi, derli Fırat Çelenk için veletten ben en çok sana yakışırım şarkısı armağan olsun. Murat Bey kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im özlemek mi? Sesin aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretim öyle ağır ki anlatamıyorum. Gittikten sonra benden beni de seninle hasretine boğuldum. Kurban oldum Elif Bozkurt. Ben de senin kadar kader mahkumum. Gün geçtikçe çıldırıyorum sensizlikten annem. Bu arada Turgay amcan Şakran T10'daymış. Ses kaydı var sırada. Kiminmiş? Hemen bakalım. Bir açalım.
1: Selamünaleyküm. T3 C9 koğuşunda yatmakta olan Savaş Aktaş kardeşime selamlar olsun. Şimdiden doğum günü kutlu olsun. Tez zamanda görüşmek dileğiyle. Koğuştaki tüm arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Savaş, bu Serdar yazıyor profilini ama Serdar kardeşimiz. Evet, Serdar kardeş. Yani öyle yazıyor. Belki isim de söylememiş ben Serdar diye. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Çakarlı. Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agit Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz. Gece bir söz benden olsun. Bize ve başkalarına teferruat gözünle bakanlar bizden öncekilere hep tefekkür ettiler. Sevgilerimle Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleykümselam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşim akabinde beraber yatmakta olduğum Doğan Yolcu, Yılmaz Taşçeviren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Şakar. Bu derlere selam olsun. Gece bir söz. Zorluk bir ceza değil, bir yükseliştir Çıran Ateş. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, sana selamları var, seni çok çok seviyoruz. Bir çay demle bana, hayatım gibi koyu olsun. Şeker atma içine, derdim kadar acı olsun. Çıkar kaşığı içinden, benim gibi yalnız olsun. İşev hevar bu, Keti Bremin, Şevderbaş Nabe. Sebremin Naye, Müslüm Gürses'ten Zeki. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı Şükran Evge Çimentepe ile Ayşegül A5 koğuşuna gelsin. Tabii ki Müslümcü Murat abi sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet ol Murat.

Sal Zeki Brenner. Lafların şeyine bak, ne demiş? Bir çay demle bana hayatım gibi koyu olsun, şeker atma içine, derdim kadar acı olsun, çıkar kaşığı içinden benim gibi yalnız olsun. Vay vay vay, malamını Zeki, bu ne Zeki?

0: özleme dönüştü. Geçmişimde sen olmadın ama geleceğimde ben olacağım. Her gece kalbimi öpüyorum çünkü orada sen varsın Murat abi. Dünyalar güzeli Ayşegül'üme sokak lambası şarkısı armağan olsun. Murat abi ben A5 koşulan Diyarbakırlı Şiko. Değerli Ayşegül radyo başına, varlığıyla hayatıma anlam katan, sabrıyla, güzelliğiyle, merhametiyle en zor insanları bile yola getirecek kadar mükemmelsin. Aşkı yaşayabilmek mümkün mü? Ölümü göze almadan sana gelmek, ölüm bile olsa geri adım atmam. Murat abi, değerli Ayşegül'e güllüden kopamam, senden şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B5 koşulan Çimentepe'li Ayşegül, canım inçi Diyarbakırlı Şükoma radyo başına. Kimin yanlış olduğunu bilmesem de senin bu hayattaki tek doğrum olduğunu biliyorum. Sen sonunda olsa buldum ve nefes aldıkça sol yanımda taşıyacağım gerçeğimsin. Murat abi derdim şu koma fundiden Gamze'nin de uyut beni şarkısını çalarsan sevinirim. Kardeşlerim bu mesajı da okuyayım, iki güzel şarkıyla bir çay molası verelim. Hem siz hem kendimizi dinlendirmiş olalım. Selamünaleyküm Murat abi ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlere Muhammed Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namıder Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersan Demir, Berkay Alınca, Boksör, Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu, bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Doğan'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 2 nolda bulunan Eko Birlik abime Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek, Menemen, T4'te bulunan dostum Ahmet Salçın, Cengiz Han Öner, Buca F'de, Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abi bu ismini saydım derlere selam olsun. Duayla Ahmet Bey dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Şimdi bir kardeşimizin doğum gününe ses kayıtları vardı. Hemen bir kısmını paylaşayım. Kimindi? Önce bir bakalım. Ona göre çağıralım radyo başına.
1: Selamünaleyküm.
0: Mehmet kardeş, Mehmet Özdiker yanlış duymadıysam. Hemen ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Gece 12'ye kadar diğer ses kayıtlarını da ara ara paylaşacağım sevgili kardeş. Hemen şimdiden bir miktarını paylaşalım.
1: Selamünaleyküm Murat
0: abi. Aleykümselam kardeşler.
1: Ben Tepecik'ten Ekel'den çalışıyorum. Abisinin ölçülenle kıymetli kardeşim Mehmet Özdiçer'in doğum gününü kutlamak istiyorum.
0: Evet.
1: Sarsılmaz kardeşim. Doğum gününü en samimi duygularla kutluyor. İnşallah bir dahaki yaşını özgür günlerde sevdiklerinle geçirmeni diliyorum. Seni seven abin sarı senin.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Anıl Selay Erkan. Bugün dostum Sarsılmaz Mehmet Özdinçer'in doğum günü. Dostum doğum günü kutlu olsun. Gelecek doğum günlerinde ailenle birlikte geçirmen dileğiyle. Seni seven kardeşim Anıl Selay Erkan.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9 koğuşundan Mehmet Karatepe. Bugün can dostum kardeşim Sarsılmaz Mehmet Özdinçer'in doğum günü. Can dostum.
4: Yükten bir bar yağar yağar elif elif diye bağ ellerim yazmaz oldu elif diye elif diye.
5: Buradan Toto İsmet abime de çok selam söylüyorum. Herkese.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9 koğuşundan Semih Çelik'te. Kader birliği yapmış olduğum Mehmet Özdinçer kardeşimin doğum günüdür. Doğum gününün kardeşime sağlık, mutluluk, bol rızık ve sonsuza dek anlığımı huzur getirmesini diliyorum. Sarsılmaz kardeşime selamlar olsun. Doğum gününe enişten dileklerimle kutlarım.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Bornavalı Serkan Kavak. Burada kader birliği yaptım. Sarsılmaz Mehmet abim doğum günü kutlu olsun. Cezayirlere yine içinde her şey gününce olsun. Özgürlük sazısında buluşmak dileğiyle.
0: Evet şimdilik bu kadar. Diğerini de paylaşacağım. Hemen bu iki mesajı da okey. Sonra iki güzel şarkıyla hem sizi hem kendimizi dinlendirelim. Turgutlu'dan ablası Nur. T1'de atan kardeşim canım ciğerim Ali Güneş'e kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Özgür Güneş'te

isimler yakın, az sabır. Ben teşhiste yatmakta olan Mert Yıldırım. Öncelikle yatan bütün mahkum kardeşlerime selam eder. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sonra da yanımda yatan kıymetli kardeşim Batıkan Elmas selam eder. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Allah'ıma emanet olun. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Bir ses kaydı var. Hemen onu da dinleteyim. Bu ses kaydı biraz uzun ama karışık kardeşlerim. Biliyorsunuz normalde uzun ses kayıtları almıyorum. Baştan söylüyorum. Ama bu ses kaydında birkaç isim veya birkaç ses olduğu için belki size çok uzun gelebilir. Aslında uzun değil. Hemen bunu da paylaşalım. Kimindi? Bakalım. Halil abim sesin bile değişmemiş vallahi ya. Sana da selamlar olsun Halil Sürget abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalle'den Bozo Yusuf Uçankuş. Aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracınla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gizgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu dost abi, kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi Gece, bir söz. Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Flow'dan gidersen araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçankuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar Mehmet ve Serhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi, Devrim Ferdi, Bingöl İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Kimin kayığı hızlıysa ona binmenin bedeli ağır ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11.

boğuşuna armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay ceviz kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Senin aracının da kadın kapalı C5 koşuna olan ilgili kişiye seslenmek istiyorum. Merhaba ilgili kişi, umarım faksım sana ulaşmıştır. Senden gelecek olan cevabı bekliyor olacağım. Belki şu an beni duymuyorsun ama merak etme, ben duyuracağım kendimi sana. Tabi Murat abinin yardımıyla olacak. Murat abi, ilgili kimse, ilgili kişime bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Berdan Doğanay ceviz kıran. Murat abi, ben Berdan Doğanay ceviz kıran, senin aracının ve kadın kapalı olan akrabalarıma sesleniyorum. Başak abla, yeğenim Meltem, Canan, halan, Tülay ablam ve ismini yazamadıklarım. Oraya bir dostumun yeğeninin kız kardeş, yok yeğeninin kız arkadaşı tutuklanıp geldi. B7 koğuşunda, adı İrem Saçlı. Ona sahip çıkarsanız size emanet, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Başak İvak ceviz kıran, sana mektup attım. Hayırdır cevap yazmadın abla? Cevap bekliyorum. Ben Berdan Doğanay ceviz kıran. Hemen şurayı da toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Burada Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Beli Deveci, Bulut Över, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Çanakbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kobila, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi diliyorum. Kendi seçimimiz olan bu aksiyon hayata başlarken bir cebimize musalla taşını, diğer cebimize hapishaneyi koyduk. Başımıza gelen Allah'tandır. Biz davamızı satmayız, arkadaşlarımızı da. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalleden Samet Kırkdişçioğlu. Namı derciyo. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersar'a, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, derdi dostlarım Çiğli Harmandalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu. Bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay Walker'dan en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalleden Samet Namıder Ciyo. Bir Noğlu'da yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım. Canımsın. Emre Bakaş Ciyager. Soner Demirci. Baran Eroğlu. Berk Çavuş. Tolga Yalur. Metocan Yılmaz. Yılmaz Sak. Zalim Fırat Balak. Azat Başak. Yusuf İstanbul. Mehtaplı Tanju Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur. Ciyo Müslüm Gür Sesten Seneler. Şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleykümselam kardeşlerim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yarcı, Mami Tutkun, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, kimi insanı para tartar, kim insanın makamı, beni ise merhametim tartar. Murat abi, T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buratan Yıldız kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mahmut Tutkun, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yacı, Mami Tutkun, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın, başta koğuşumuzun adaleti sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Doğukan Erdoğan,
Oğuzcan Aslanyanı Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaşhani, Köfte, Feyyaz Pes.

Evet, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim insanı para tartar, kimi insanı makamı, ben ise merhametim tartar. A8'deki kardeşlerim, iki mesajınız da aynı gelmiş, bilginiz olsun. Sait, senin mesajın iki kez gelmiş, haberin olsun, bizlik bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi, biz John 4 Koç'tan Dersimli, Hülya Bayraklı, Ankaralı, Hatice Yılmaz, canlarımız Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Güler Demir Kıran, Tatlı Belamız, Ezel Özat, Barbie Gamze, Çakar, Rabia Taşkesen, Neşemiz, Neze Gürbüz, T4B1'de bulunan Hatice Buse Yılmaz'ın derdisi eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. Belki başta zirvedeyiz, belki sonlarda cezaevindeyiz ama çok yakında vizyonlardayız. Gelmek üzereyiz. Gamze Çakar'ın derdisi kardeşim Özgür Çakar ve abim Aydın Demirbaş'a selamlar. Mesajlar okunmuyor gönderdiklerim demişler. Dersimli Hülya kız kardeşim, C14'teki kardeşlerim. Geldikçe mesajlarınızı okuyorum. Kardeşimiz, bu mesajları gönderen kardeşimiz not düşmüş. Mesajlar okunmuyor gönderdiklerim demiş. Böyle bir şey söz konusu zaten olamaz. Biz John 4 Koç'tan Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarım Gamze Çakar, Güler Demir Kıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Rabia Taşkesen, Ezel Özalp, Aysun Hendek, Koyraz'ın Sılası, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Serap Cevizkır, Serap Çetinkaya, Naz Kız, T4'te bulunan sevdiğim adam Cengiz Özdemir'e radyo başına. Tek bir bakışın tarihe gömer geçmişteki tüm geceleri. Murat abi, kalbimi sahibine Uygar Doğan'a, gözlerin gözlerime ateş ediyor şarkısı armağan olsun. Ben Üçnolu B9'dan Şeyto Serdal Aykur, dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz Uğur, Aslan Balıkçı Özgün, Mahsun Aktepe, Feyzi Can, Karadeniz Selçuk Kayış, kıymetli kardeşim Berşan Polat, Ekinoğlu Muhittin Çalışkan, Yüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş'a bin selam olsun. Müslüm Baba'dan Faydası Yok şarkısını çalarsanız seviniriz. Murat abi, Allah'a emanet ol abi. Sizi seven Şeyto, hadi görüşürüz. Sağ ol Serdal kardeşim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran, T3 koğuşuna yatan Serdal Aykurt abim, nasılsın İmparator abim? Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı abim var benim. Korktuğumda güven kokan, tecrübeleriyle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımdır abim var benim. Çok sevdim. Her zaman seveceğim kadın. Her zaman seveceğim. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı ve Kardelen Akta, size de selam olsun canlar. İray Zerduş'tan Ne Kadar Acıyor Yüreğim şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'in mektubum bugün elime geldi. Sana tel bir şey söyleyemiyorum. Telefonda olabilir mi? Sana tel de diyelim bir şey söylüyorum, yine aynısını yapıyorsun. Beni dinlemeden beni suçluyorsun. Ben senin ailenden kimseyle kavga etmedim. Şu an ne yapmak istediğini anlayamıyorum ama Sezen'im, sana detaylı mektup da yazacağım. Seda, senin de faksın geldi. Sen de sağ ol. Allah'a emanet ol. Murat abi, Sezen'ime Aynur Polat'tan Seven Sevdiğini Bir Kalemde Siler mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çam Dibinden Sarı Oğuz Tezcan. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Senin aracınla bir abimize seslenmek isterim. T4 A11 koğuşuna atan abimiz Şenol Başkut ve dostu Burhan Epikan radyo başına. Uğur'la beraberiz ve faksınız bize ulaştı. Sizleri seviyoruz. Rabbime emanet olun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnolu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçi, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat Balıkçı, Özgün Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yanların yan azadi onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi, ben İkinoğlu C1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Emirhan Zırhlı, Ömer Elmastaş'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Duvarlar araya mesafe koyar ama gerçek dostluğun önüne geçemez. Bu günler geçecek, yollar yeniden kesişecek. Hepimize sabır, güç ve güzel günler diliyorum. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ahmet Güneş. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan mektuplarını aldım, gene beni yaktın kavurdun, sen benim dünyamsın. Sen iste vazgeçemeyeceğim hiç kimse yoktur. Ben senin dizinin dibinden hiçbir zaman ayrılmadım ki. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun.
Velide Veci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel gözlü karım, bugün beni yine sevindirdin, çok güzel olmuşsun, mektuplarını aldım sevindim benim.

Aslan karım, sen Kerem'e canını sıkma, onlar bizim dualarımızı alır. Allah büyük, kendini hiçbir şeye sıkma, seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel gözlü karım, seni çok seviyorum. Yine beni yaktın kavurdun, mektupların elime geçti, seni çok seviyorum. Ben senin dizinin dibinden bir saniye ayrılmadım ki, sen iste vazgeçemeyeceğim, hiçbir şey yok. Dünya güzeli karım benim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kendine çok iyi bak, seni ölene kadar seveceğim. Denizler mürekkep olsa seni anlatmaya inan ki yetmez. Bir kalp bir kere sever. Ceylan gözlü karım. Not Asena Üner kardeşim, sana da selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizleriz, evdeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. Sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşacağız annem. Mahkememize çok az kaldı. Ona kafanı sıkma. Her şey iyi olacak Allah'ın izniyle. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Sadiye Cerlioğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Kendinize iyi bakın, güçlü kalın, sizi seven, değer veren ve dualarınızda unutmayan bir dostunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle, sizi çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Nazar Sade, B3 koğuşuna atan kıymetli annem Pınar Tunç Çekiş radyo başına. Senin dualarınla büyüdüm, sevginle güç buldum. Bugün sahip olduğum ne varsa bunun en büyük payı senin emeklerinde ve yüreğinde saklı. Varlığın bana huzur, sesin bana güven veriyor. Dünyanın en güzel hediyesi senin evladın olmak. B1'in kraliçeleri Saliha Celloğlu, Aycan Kabayar, sizi de çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azican Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den, haberin yok. Şark Sarman ediyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay'ım.

0: Anıl Öztürk.
1: Anıl'ım selamını aldım. Şimdi kendime ait olan birini sessizce gözlerini okudum. Teşekkür ederim. Sağ ol Anıl Öztürk kardeşim. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşbi 17'den Anıl Öztürk. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve Koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakilerim. Murat abi ben Teşbi 17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda oldum. Başta Aslan kardeşim Yunus Emre Sağır olmak üzere. Yusuf Doğru, Gencer Atıcı, Mert Heptepe, Pala Önder ismini yazamadım. Abi kardeşlerime selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Murat abi ben T3B17'den Anıl Öztürk. Başka kurumlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman ve kader birliği yaptığım Şahin Engin'e, Berk Kaya, Barış Turan, Fırat Timuçin, Samet Sağır tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım, adını unuttuklarım, hakkını helal etsin. Allah hepinize zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat abi başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ederim. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk. Hepiniz Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Ben Sıla Gizgin, hayatımın anlamı, kalbim, huzurum Fırat Gizgin'im. Senin yanındayken içimdeki küçük kız çocuğu da mutlu olduğu için ikimiz de aşığız sana. Sen benim içimdeki kız çocuğuna kahkaha atıran tek adamsın. Sen yokken o kız çocuğu ağlıyordu, sen varken kahkaha atıyor. İyi ki varsın, ömrüm ömründe hep var ol, kalp huzurum. Ben Sıla Gezgin, miladım aslanım, Fırat Gezgin'im, aşkım. Bugün işten 5'te çıktım, annemlerle şirin yerde buluştuk, biraz vakit geçirdik. Evdeyiz, her şey yolunda, herkesin çok selamı var. Kalbimdeki asil sevdam seni canımdan çok ama çok seviyorum. Sanki sevilmeye değer ne varsa sende toplanmış gibi, sol yanımın asil sahibi.

Bu arada T1 Geçici'de olan kardeşlerim, beni duyan var mı Geçici'de bilmiyorum, radyo var mı, ama bir kez daha şansımı deneyim. Geçici T1 bölümünde Geçici'de Muhammed Necmettin diye bir kardeşim var benim. Çok sevdiğim, benim için çok değerli bir kardeşim. Sizler nasıl değerliyseniz o da benim için öyledir. Duyuyor mu, duymuyor mu bilmem. Duyan varsa benim çok çok selamımı söylerseniz Muhammed Necmettin kardeşime, çok sevinirim. T1 Geçici'deki kardeşlerim, selamını söylerseniz çok sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Hayatımın anlamı, nasılsın, iyisin değil mi? Az kaldı Allah'ın izniyle. Bugün yine sensizim. Burnumda tütüyorum. Seni çok özledim. Beni düşünme. Bildiğin gibi ben aynıyım. Şükür bir sıkıntı yok. Kendine dikkat et. Sıradaki şarkı aşkıma gelsin. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Bil ki seni bekleyen bir ev, seni çok seven bir evladım var. Bu günlerde geçecek. Yeniden yan yana olacağız. O güne kadar kalbimde taşıdığım sevgi ve özlemi sana göndermeye devam edeceğim. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Kendine iyi bak. Güçlü ol, çünkü sen güçlü oldukça ben de güç buluyorum. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Seni kocaman öpüyor. Hasretle sarılıyorum ömrüm. Uygar Doğanay Ateş Ediyor şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Biz B1'den Helin, Aydın, Eylem, Erçil, Ceren, Korkmaz. Sessizliğimizi iyi dinleyin. Anlatacak çok şeyler var. Abi bizim için Ceylan Artık Ağlamam çalarsan sevinirim. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan iki gözüm, canım, ablam Şeyma, nasılsın canımın içi, iyisindir inşallah. Biziz, geldik, düğündeyiz, merak etme, sen iyi ol, yeter aklım sende kalıyor, sakın canını sıkma. Çünkü sen benim her şeyimsin, herkesin sana çok selamı var. Az kaldı, en güzel günler bizim olacak, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. O iki gözünden öpüyorum, iyi geceler küçük annem benim. Tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Ben küçük ateş yakar, kadın kapalıda yatmakta olan Şeyma Coşkun, seni çok özlüyoruz Şeymoşum, aklım bizde kalmasın, sen iyi ol bize yeter, aklım kalbim seninle, iyi geceler, Allah huzur ve rahatlık versin. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan cam baldızım Şeyma radyo başına, canımın içi bizler iyiyiz, merak etme aklın kalmasın, ilgileniyoruz ona da kalmasın, güzel günler yakındır sabret, rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götürebileceği toz parçası. Sen kaya gibisin, seni seviyorum, arkadaşlarına selam olsun. T1 ve 11'de yatan abim Fırat Gezgin Kasabalı Vedo. Aynı kurumda olan Arda Kurt, Şenol Başkurt, Mertcan Doğanay, Müslüm Doğanay, Kadircan Aksoy, Emirhan Kocaeli. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Bizden isteği olan haber göndermeye yeterlidir. Herkese iyi akşamlar. Murat amca ben Pusat kahraman, Aslan babam Mert kahraman, Kral amcam Eko kahraman, Atam Akgün kahraman, selam eder ellerinden öpüyorum. İsmini saydım derlere bin selam olsun. Erdoğan Türkoğlu, Hasan Deniz, Yaşar Melikşah Kürümoğlu, Çağlar Dil Döken, Metin Özkır, Azat Gözü Tok Mıslık, Küreş Serkan Bayındırlı. Biz bizi sevenlerle ömürlük mukaveleler imzaladık. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Murat amca Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak, sevdiklerime armağan olsun. Murat amca ben Akgün kahraman, başta atam dedem Akgün kahraman, aslan babam Mert kahraman, kral amcam Eko kahraman, Çağlar Dil Döken'e selam eder ellerinizden öpüyorum, sabır kılıcınız olsun. Kardeşim demiş ki Murat abi bizi neden geç okuyorsun demiş kardeşimiz. Biz de onlara dün demişiz ki kardeşlerim gündüz mesajlarınızı ne kadar erken gönderirseniz sırasıyla o kadar erken okunur demişiz. Kardeşimiz saat 8'i 10 geçe yazmış. Tam sırası gelecek. Murat abi bizi neden geç okuyorsun demiş Eko kardeşim. Belki dışarıdakiler duymuyordu ama sizler duyuyorsunuz. Ben şeffaf bir insanım. Saklı gizlinde yok. Kim kardeşlerim bizler için ne paylaşmışsa biz de burada açık yüreklilikle paylaşırız. Çünkü niye? İnsanların yanlış düşünme meyilli olduğunu en azından insan olduğumuz için biliyoruz. O yüzden yazdıklarına karşılık ben de buradan şeffaf bir şekilde açıklamasını yapıyorum ki bizde bir şey olmadığını kardeşlerimiz bilsin.

Evet, koğuş mesajları, sabit koğuş mesajları standart kaldı. Onlar da iki güzel şarkı sonrası paylaşacağım. WhatsApp'ımızı kapatacağım. SMS'e geçeceğim. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrası.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

0: İki güzel şarkı sonrası hemen ses kayıtlarımızın da bir bölümünü paylaşalım. Çok geç olmadan hemen şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Datu İsmet. Beraber Katar'ı birliği yapmış olduğum kardeşim. Sarsılmaz Mehmet Özdemir'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Çelice ben abim Datu İsmet. Buradan tüm kaydı değer dostlara da selam olsun. Taraf seçen ben taraf olur. Herkese bol şans.
2: Selamünaleyküm. Ben T1C9'dan Tarık Aydemir. Canım kardeşim Mehmet Özdemir. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bu sene Şekan'dayız. İnşallah seneye Rusya'da davay davay diyeceğiz. Allah'a emanet ol. Seni seven abi Tarık Aydemir. Hapıstayım pencereme, kuşlar konmaz yalnızım. Sen saf ve temizim. Ben de herkes gibi bir zalim sevdim. Güneş vurdu karlar gibi, eridim ay ay ay ay. Ayrılık önümden zormuş, vah ey vah.
3: Selamünaleyküm, ben T1C9'dan Tarık Aydemir. Canım kardeşim Mehmet Özdüçer. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bu sene Şekan'dayız, inşallah.
4: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan karşıya gördüğü köylesi Edemre Kaplan. Bugün dostum Sarsılmaz Mehmet Özdemir'in doğum günüdür. Eski yaşın çocukları, yeni yaşın çocukları. Seni izleme karşısında gördüğü köylü Zeydem'le kaplan.
5: Ben İzmir T1C9 koğuşundan Karşıyakalı Koray Koçak. Bugün aynı koğuşta kader birliği yaptığım Mehmet Özdemir abimin doğum gününü kutlar. Enişten dileklerimle bir dahaki doğum gününü özgür günlerde ailesiyle birlikte kutlamasını temenni ederim. Tüm not İzmir T1C cezaevlerinde yatmakta olan mahkumlara selam olsun. T1C9'dan Tepecik'ten Erdi. Bugün kardeşim Mehmet Sarsılmaz'ın doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşında Allah sana Mesut Bahtiyar uzun ömürler versin. Dünya sarsılır, Mehmet sarsılmaz.
6: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan Baran Göksu. Bugün değerli kardeşim Mehmet Özdemir'in doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutlarım Mehmet'im. Mehmet için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun parçasını açarsan sevinirim Murat abi.
7: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Alettin Keskin. Beraber kader birliği yaptım kardeşim. Mehmet Özdemir. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününü aydınlı geçirmeni temenni ederim. Dostun Alettin Keskin.
8: Murat abi. Ben T1C9'dan Adem Güçer. Bugün çok değerli bir o kadar kıymetli dostum. Mehmet Özdemir namı değer sarsılmadım. Doğum günü. Can dostum doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününü ailenle ve sevdiklerine geçirmeni temenni ederim. Alem sarsılır, memur sarsılmaz. Seni seven dostum Fatmuslu.
9: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C9'dan Orhan Gezgiş. Bugün can abim sarsılmaz Mehmet Özdemir'in doğum günü. Aslan abim doğum günün kutlu olsun.

0: Orhan Gezgin. Bizim hayatımızın geri vitesi yok. Geçmişin dikiz aynasından izleriz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
1: Mehmet kardeşim, şimdilik bu kadar. Bu saate kadar senin için gelen ses kayıtlarını paylaştım. Bu arada Tatü İsmet kardeşim bir notu vardı. Hemen onu da paylaşalım. Ben Tatü İsmet, Gönül Babaçöz radyo başına. Telefon evrağını yollattım. Bu hafta eline ulaşır. Seni seven Tatücan. Ayrıca Ekrem Birlik dostuma da sevgiler, selamlar. Ben Tatü İsmet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koçtan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa, Meral, Baran, Akan, Erkan, Ulukan, Ahmet, Bereket. İsmini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye dayımızın güzel sözleriyle bitiriyoruz. Not: en büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Bence 14 koşulan Gamze Çakar, derdi dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz Güler, Demirkıran Kübra, Tepe Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yesmezler, kuzenleri Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan derdi Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı derdi dostlarıma armağan olsun. Bence 14 koşulan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızları siz de haklısınız. T219'da olan derdim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var şarkısı derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuştan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız. Gözü kesenin gözünün önündeyiz Ahmet Kaya'dan. Şüpheleyin işine bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleyküm selam Taylan kardeşim. Senin aracılığınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Derli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Kireç, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal Alperen Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selam olsun, hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay, hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi, Kader Mahkumlarına armağan olsun. Berinç Nolu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Mutali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmaslaş Emin, Rutbil Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç Yar, Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kader yazar. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Mutali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmastaş, Emir Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnanç Yar, Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ana sayfamızı yenileyelim.

Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefili Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir,

Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader birliği yaptım. Bu derler Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam, İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman, Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İşmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gelitekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de olan Can ve Kan Bağımdiyar, Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi, Salih, Dursun, Umut, Fidan, Fikret, Dost, Agit, Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır, Gülsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsane, Amcaoğlu, Diyar, Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Nazar, Nazaran, dostum Kadir, Yurteli, Hamza, Gelitekin, Aslan abim, Zafer, Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm, dostum Fafi, Salih, Dursun, Ozan, Dahan, Emre Bakaç, Hasan, Akan, Siti, Ahmet, Acar. Kardeşlerim Emrullah, İlhan, Murat, Turan, Doğan, Alp, bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz, bu derlere. Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz. Şarkısı armağan olsun Bekeş. Öncelikle selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan, yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetliyim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a, Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute başta kadar birliği yaptığım dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün, Berşan Polat'a, Foç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKA2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kadar birliği yaptığımız taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur, Tolunay, İren, Seçkinder, Uğur, Küçük Alp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı, Talko, Komaz, Furkan Yiğit, Mir, Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı, başka koğuşta bulunan Aslan Abi Mafya, Sedat Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliği'ye selam olsun. Gece söz bırakırım, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan, aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım derdi dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman, yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kerpeten Selo, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Akyüz'ün dostlarım, beklemek sabır ister, sabır adamı belli eder. Yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer, dostluk kalır. Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuşundan Eşref Paşalı, Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz, Fırtına, Devran Eski İzmirli, Aydın Kalender, Musa Kerem, Emek Kelle, yani Eşref Paşalı, Erkan Toprak, Alperen Kiriş, Büyümüz Barbaros, Kilit Namıder Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok, kar istediği yere yağabilir. Ben T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran, benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, Can kardeşlerim Aslan Yürekli kardeşim Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim Can Polat Dikici, Mehmet Akyüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu derli canlara bin selam olsun. Gece sözümdür, siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde. Poyraz Sayacı, Can Polat Dikici kardeşlerim Azar Bilgül şarkıları armağan olsun. Ben eski Çamlıklı Fatih Boran. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahpus şarkısı armağan olsun. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kip,

Ben Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başladayım. Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk Özkan Sole. Kuzenlerim İlhan Başar Emircan Kaya Yusuf Kaya dostum canım ciğerim Apo Arap Oktay Serdar Çelik Mehmet Fatih Özışık Osman Elçi Sidar Deniz Cino Burhan kardeşlerim İlkan Demir Alman Okan Alpaslan Aldanmaz Bilal Çetin Nurullah Öncü Yoldaş Can Can Mehmet Toprak yani Karınca Jile Şükrü Emirhan Tapan Yusuf İslam Ergül. Hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim dostlarım Orhan Yağcı Mami Tutkun Tatü İsmet Sait Sayın Doğukan Erdoğan Atalay Tan Yıldız Mehmet Evin Ahmet Deder Murat Vatansever Feyyaz Pesket Yusuf İstanbul İbrahim Akbaş Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Hemen sayfamızı yenileyelim. Evet, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Hemen bakalım tekli mesajlarımızı da hemen paylaşalım. Sonrasında

Ben Mehmet Koyuncu. Merhaba Murat abi. İyi yayınlar. T4 Koğuş arkadaşım, yoldaşım Ferit Ersöz'ün doğum günüymüş. Doğum günü kutlar nice yıllara. Allah seni ailene, sevdiklerine kavuştursun inşallah. Sağlık, huzur, mutluluk getirir inşallah. Allah bir an evvel seni sevdiklerine kavuştursun. Seni seven yoldaşın Mehmet Koyuncu. İyi ki varsın Ferit Ersöz. Ben Bulgurcu'dan Zalo. İyi yayınlar Murat abi. Senin aracınla tüm sevdiklerimize, özellikle abimiz Serdar Koyuncu, değerli yoldaşım, dostum, çocukluk arkadaşım Mehmet Koyuncu. Onların nazarında Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Ahmet Tok, Mert Aydın, yoldaşım Mehmet Koyuncu'nun koğuşunda yatmakta olan değerli Ferit Ersöz sözün doğum günü, Ferit Ersöz'ün diyelim doğum günü nice yıllara, yeni yaşın sana ve ailene mutluluk getirir inşallah. Doğum günün kutlu olsun Ferit Ersöz. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Koyuncu, Ferit Ersöz abi, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, özgür günleri, yeni yaşın sana huzur getirsin. Allah en kısa zamanda ailene seni kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Baran Koyuncu, bugün en güzel selamlarımı ve hasret dolu sevgilerimi kıymetli abim, canım, kanım Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Mesafeden ne kadar uzak olursa olsun gönülden kurulan bağlar hiçbir zaman eksilmez. Sizler her zaman sevgiyle, özlem ve dualarımla anıyorum. Rabbim sabrınızı arttırsın, yüreğiniz huzur versin ve en hayırlı zamanda kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun, sizi özlemle bekleyen kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, bugün hasretimin en içten selamını kıymetli ağabeylerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun gönülden gönüle kurulan bağ hiçbir zaman kopmaz. Sizleri her gün dualarımda anıyor, Rabbimden sağlık, sabır ve gönlünüze ferahlık vermesini diliyorum. İnşallah en güzel kavuşmalar en hayırlı zamanda nasip olur. Hasretle sabırla sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Evet, tekli mesajlarımıza bakalım hemen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Poçarçık'tan Ensar Kahyaoğlu, yani Şekil, başta yanımda olan abi dostlarım olmak üzere Mustafa Vural, Nuri Zurnacı, Enes Yalçın, Hayri Avan, Seymen Hatamış ve dostum Emirhan Kılkışlar'a bin selam ediyorum. Bu derlere benden Murat Şampınar'dan Sevgi Pınarı çalarsan sevinirim sana. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Ensar kardeşim. Murat abi, biz Ensar Kahyaoğlu ve Emirhan Kılkışlar Şakran T3A20'de yatmakta olan başta kıymetli abimiz Sait Faik Ölçen, yani Nihat, dayılarımız Çapa Akan Eceler, Mete Beydili, Cikcik Erhan Durak, kardeşimiz Tatar Berkan Batur'a bin selam ederiz. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Evet kardeşlerim, bu da son mesajımızdı. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Haberiniz olsun kardeşlerim.

0: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen devam SMS mesajlarına geçtik. Kardeşlerim selamünaleyküm, ben Servet Kiper, İkinoğlu cezaevinde bulunan A19 koğuşundan Aydın Demirbaş abi, bana ulaşmanı bekliyorum abi. Tüm arkadaşlara selam olsun. Murat abi sen de seviliyorsun, sağ ol, var ol. Aleyküm selam Servet kardeşim. Osman Karakalpak, Osman doğum günü ses kayıt mesajların geldi, hemen onları da paylaşayım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım.
1: Çok. Çok bacım. Baba. Mama. Dakika. Baba.
2: Selamun aleyküm değerli kardeşim Osman Karakalpak. Bugün doğum günün kardeşim benim. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Sabrın sonu selamettir. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan dostum Mustafa Yüz Yüze.
3: Selamun aleyküm aslan eniştem. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah bir sonraki doğum gününde eskisi gibi tekrar bir arada oluruz. Seni çok özledik. Bir an önce yanımızda olman dileğimle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olsun.

0: İyi ki doğdun Osman'cığım. Nice yıllara, nice senelere. İnşallah yeni yaşın sana özgürlük, sağlık ve bizleri getirsin. Seni çok seviyorum hayatım. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Seni seven bir tanecik eşin Yeliz Karakalpak.
1: Selamünaleyküm. Değerli eniştem Osman Karakalpak. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İnşallah bir dahaki seneye ailenle dışarıda geçirmeyi nasip etsin Rabbim. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Değerli arkadaşın Seda Ulusoy.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. T1 A7 koğuşunda bulunan kardeşim Osman Karakalpak, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşının sana sağlık, huzur ve güzel günler getirmesini dilerim. Umarım en kısa zamanda güzel günlere kavuşursun. Kendine iyi bak, nice yaşların olsun.
3: Bilal dedim Osman. Doğum günün kutlu olsun. Nice seneler inşallah kardeşim. Ben Efecan.

0: ki doğdun. Bu sene böyle oldu. Ama inşallah seneye hep beraber kutlayacağız doğum gününü.
1: İyi akşamlar. Osman Öksüz ben. Buradan kardeşim Osman Karakalpak'ın doğum gününü kutlarım. Bir sonraki doğum gününde özgür olması ve ailesiyle olması dileklerimle. İyi ki doğdun Adaş. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
2: Selamünaleyküm, ben Görkem Karakalpak. Bugün T1 ailede bulunan babam Osman Karakalpak'ın doğum günü. Babacığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum gününe enişten dileklerini de kutlarım. Bir dahaki doğum gününde yanımızda olman dileğiyle.
3: Selamünaleyküm Cüneyt. Ben T4 T5'ten Mehmet Fatih Özışık. T1'de bulunan değerli kardeşim Osman Karakalpak. Doğum gününe enişten dileklerimle kutlarım. Ahmet Kaya. Doğum günü şarkısı benden sana gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Sevgiyle kal.
4: Evet Osman kardeşim, bu kadar. Yani bu saate kadar gelen ses kayıtlarını paylaştım sevgili Osman Karakalpak. Geldik 39-69'dan gelen mesajları paylaşmaya. Şakranda yatan canım kardeşim Sidar, bugün senin doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Allah seni hep güzel günlere çıkarsın, seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, ablan Melike Sönmez. Şakranda yatan oğlum Sidar Erol, doğum günün kutlu olsun, en kısa zamanda bir arada olman dileğiyle Müslüm Gürses'ten Mutlu Yıllar şarkısı armağan ediyorum. Şakranda yatan canım dayım, doğum günün kutlu olsun, özgür günlerde buluşmak dileğiyle Uygar Donay'dan Hasret şarkısını armağan ediyorum. Yeğenin Yiğit Sönmez. Şakranda yatan abimiz Sidar Erol, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yıllar seninle olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Canım abim Allah'a emanet ol. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan ediyorum. Kardeşlerin Barış ve Ulaş Erol. Şakran T2C10'da yatan canım kardeşim, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun sen benim kalbimin hep en güzel yerindesin. Zor günlerin geçeceğine, güzel günlerde yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Allah gönlüne ferahlık, yoluna sabır versin. Unutma, dışarıda seni bekleyen ve seni hiç yalnız bırakmayacak kardeşlerim var. Abin Sedar, Sidar Erol, Selda Bağcan, Adaletin Mumu Dünya şarkısını armağan ediyorum. Murat abi selamünaleyküm. Ben Üçlüoğlu'dan, tahliye olan Çiğli'den Atakan Kahraman. Aleykümselam Atakan kardeşim. Derlerim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfit Can Dürger, Suat Akbalık, Mahsun Aydemir, Arda Kuvaoğlu, Aksel Berk, İyi uyurum kardeşler. Yeşilyurtlu Domdom kardeşim Erkan Çimentepe'de Muru Harun Aydemir'e selamlarımı iletiyorum. Geceyi dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep serin, cesur olan güneşe çıksın. Aç kapıyı gardiyan, benden herkese armağan olsun. Şakran T2C1'de yatan Can kardeşim Ahmet Güneş kardeşim, iyisindir inşallah. Başta canımdan öte gördüğüm can dostum olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan bütün kardeşlerime selam olsun. Bilin ki dışarıda sizi unutmayan, her gün güzel günlerinizi bekleyen insanlar var. Dört duvar susar, hasret konuşur, gün gelir, umutsuz olduğumuz kapılar bir anda açılır. Sıradaki şarkılar can dostum ve koğuştaki bütün kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun, yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Bir nolda yatmakta olan dostum Batuhan Üç Demir. Göndermiş olduğun haberi aldım. Umarım en kısa sürede açığa çıkarsın. Açığa çıktığında izin yazma. Benden haber bekle, sana haber verdiğim zaman izin yazarsın. Allah'a emanet ol, seni seven dostun Emir Kızılay. Ben Üç Nolu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'daki eşim Zeynom Zeynep Turan radyo başına. Can eşim, bir yıl devirdiğimiz evliliğimizde iyisiyle kötüsüyle, pidesiyle köftesiyle Daykos'undan Bergama'sına, hatta Konya'sına yol arkadaşı, hayat arkadaşı, her şey oldun bana. İyi ki sen, sen eşim Zeynoma, Güllü'den her şeyim oldun şarkısı armağan olsun, ben Mute. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu A13 Koğuş'tan Mustafa Turan, yani Mute. Kıymetlim, gönül isterdi ki bu yılda uçurtmalar uçurayım sana ama bu senede böyle olsun. Eminimdir önceki mesajda biraz da olsa gülmüşsündür. Senin yüzünün mektubun elime ulaştı. Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün. Gülüşü güzel eşim, nice mutlu huzurlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun Yıldız. Silve hastayım sana armağan olsun. Ben Mute. Ben Metehan Taş, T3B9'da yatmakta olan Çiğli'nin sefiri Aslan abim, Mansur Aktepe, Şeyto Serdal, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Doğanlardan Umut Arslan. Hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı armağan olsun. Ben Tuncay Camgöz, T3B9'da yatmakta olan Aslan kardeşim Mansur Aktepe, bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı Aslan kardeşim armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Ben Efe Erdi Dal, T3B9'da yatmakta olan Çiğli'nin sefiri Aslan abim, Mansur Aktepe, Şeyto Serdal, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Doğanlardan Umut Arslan, hepinize bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Berada şarkısı armağan olsun. 3 nolu A8 koğuşundan Ümit Karahan kardeşim, Batkan Elmas, doğum günün kutlu olsun. Sıradaki şarkı Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Mami Özgür, Mehmet Aktaş, Cihat Duman, Mansur Yanar. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de atan Emine Karagöz radyo başına. İnsan kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdir. İyi ol, neşeli ol, anlayışlı ol, affedici ol, yapıcı ol, sabırlı ol ama asla aptal olma. Güllü'den Zalim Yar şarkısı sana armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de atan Emine Karagöz radyo başına. İnsan kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdir. İyi ol, neşeli ol, anlayışlı ol, affedici ol, yapıcı ol, sabırlı ol ama asla aptal olma. Güllü'den Zalim Yar şarkısını sana armağan ediyorum, Halil Karagöz. Ben C9'dan Tatü İsmet Kurtuluş Şakarlı radyo başına. Sana göndermiş olduğum haberi almışsındır umarım. Bazı kişilerle yan yana geldik. Usta asker resmi geçitte belli oldu. Seni seven kardeşin Tatücan bu hayatta taraf seçen bertaraf olur. Çeki'de bulunan Sökeli Keko'dan kadın, B8'de bulunan biricik eşine Leyla Akbalık ve koğuş arkadaşlarına, yaşam kaynağı kızıma Açelyam, paşası oğullarım Enes Küçük Paşam Derman, burada sevgilerimi yolluyorum. Bir de söz bırakmak istiyorum, aramızda duvarlar olsa da sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Sizi çok seviyorum, güzel günlerde yine buluşacağız, Allah'a emanet olun. T1B10 koğuşundan Koreli Mert, yani Mert Kalender, iyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Hayatında bir yaşı daha geride bırakırken göreceğin yeni yaşlarda sana büyük mutluluklar diliyorum. Beni hiçbir zaman unutma, seni her zaman çok seven abin Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun, çalar mısınız? Ben Şakran, kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy, can dostu Mine Doğan. Bu yürüdüğümüz uzun yolda en yüksek cezayla bana eşlik eden uzun yol arkadaşım Nursen Avcı'ya, tüm sevdiklerimize, sevenlerimize Uygar Donay'dan Hasret şarkısını armağan ediyorum. Ben İrem Alkış, Murat abi, canlarım Selma Ok, Nurhayat Doğru Yol, Hatice Demir Yıldız, Zemziye Gamze Çakan. Kızlar ben izindeyim, sizi unuttum sanmayın, çok seviyorum hepinizi, elbet bir gün sevinecek batık gemi armağan olsun. Koç açıkta yatmakta olan Yetiş Ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Seçkin Ok ve küçük Ahmet Ok, abileri Mustafa Baskıcı, Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi bu şarkıyı da bize çalarsan sevinirim, Hadise'den Ara Beni. Aleyküm selam kardeşim benim. Foç Açık'tan Yetiş Ok, Teviş Koğuşu'nun adaletini sağlayan Tevfik Ok, kardeşim nasılsın, iyisindir umarım. Duydum cezan az kalmış, açığa Foça'ya gel, bizi soracak olursan iyiyiz canım biraderim. Canımdan çok sevdiğim eşim Yetiş Ok, seni sevmek yaşamak gibi, seni sevmek nefes almak gibi, senin olmak dünyanın en güzel yerinde yaşamak gibi, seni çok seviyorum. Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan kızım Narin Kuş, canım kızım, cuma günü izine çıkıyorum, beni yazdır geleceğim, seni seven baban Yetiş Ok. Murat abi ben T1T15'te yatmakta olan tepecikli Mehmet Ali Tacar, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Baran Eroğlu ve Anıl Şen, kader birliği yaptığımız Yamanlardan Ömür Bostancı. Yeşil yurtlu böcek murta keden deli Peru, Gedizli Samet Lelo Bucalı Emre Bestel, başka kurumlarda yatan Namıder Sarı Semih Özgül Yay, bu canlara selam olsun. Kardeşlerim yanlışlıklar var mesaj içerisinde, bilginiz olsun. Ben Murat Can Polat, T3 B9 Dert McDonald, Aslan abim, Mansur Aktepe, Şeyto Serdal, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Doğanlardan Umut Arslan, hepinize selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben B1'den Çağla Bineker, Kral babam İbrahim Bineker, Prens abim Volkan Bineker, Kraliçem Çiğdem Bineker ve prensesleri Çağla ve Cihangir Bineker. Gece bir söz bırakıyorum abi. Her zerremde siz var, her zerrem size dönük, iyi ki derim. Soyum sopum okkalı, bunu çalar mısınız? Ben Sevgi, canımın içi Umut Kılıç'a, Ahmet Kaya. Geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Umudum. Seni sabırla bekliyoruz ailenden, kocaman sevgiler. Ben Sevgi, Ali Aşakran'da yatan canımın içi Umut Kılıç'a, Ahmet Kaya. Geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz Umudum. Seni sabırla bekliyoruz ailenden, kocaman sevgiler. Ben C6 Neşe Kalkan, gözümün nuru Ebru Ertürk, kardeşim Sibel Elmaslaş, onun derdisi Edo Saraş Ceylan. Kılıç kıymetlilerim, yeni yılınızı kutluyorum. Gökhan Doğanay. Bu kadar. Bir de yanlışlık var mesajda. Yeni yılını kutluyorum demiş kardeşimiz. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, benim için çok değerli olan Can Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a bin selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni seven dostun Volkan Kızılyel. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Yiğit Turan ve son olarak Koç Açık'ta yatmakta olan Keko Murat'a bin selam ediyorum. Ben Volkan Kızılyel. Ben T1C 15 Koğuş'tan Doğukan Karakışı, başta Aslan abilerim Baran Eroğlu ve Anıl Şen, Kader Birliği yaptım Yeşil Yurtlu Emir Kardeşoğlu, Namıder Böcek, Bucalı Burak, Emre Beşler, Adanalı Merdom, Osman Şahin Doğan, Aktaş Gedizli, Lolo Samet, Tepecikli Mehmet Ali Tocer, Pepero Yamanlardan Onur Bostancı, nice ismini sayamadım dostlara selam olsun. Fatih Yeşilgül'den bir fidan olsam bu şarkı tüm kader mahkumlarına, Diyarbakırlı İdris Baran abimden armağan olsun. Zeynep Usturan, Allah'cığım doğum günün Eylül'de, bize geldiğin gün olacak, Allah ayağına taş değdirmesin, seni çok seven ailen, iyi ki doğdun ablasının canı. Murat Bey iyi yayınlar kızım Zeynep Uz için. Zeynep'im türküsünü çalar mısınız bugün doğum günü? Babam bizim gözümüz burada yaş dolu olsa da umutla seni bekliyoruz. Doğum günün kutlu olsun yavrum, seni seven baban Osman Uz. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750

0: iki ya tutuklusun.
1: Üç güzel şarkı akabinde kaldığımız yerden devam. Koçaro kardeşimle beraber, o da sağ olsun misafirim. Baktım canı sıkılıyor, gel dedim kardeşinin yanına, yüzün gülsün dedim biraz. Vay, yüzü de gülüyor. Ya gülmek istiyorsan yanıma geleceksin, yanıma.
2: Geldim. Evet, Allah seni güldürsün.
1: Hepimizi.
2: Bu arada herkese iyi akşamlar. Haftanın son gününde bütün kader mahkumlarına, bütün yol bekleyen, eşini bekleyen, sevgilisini bekleyen, anasını bekleyen, babasını bekleyen herkese hayırlı, inşallah hayırlı tahliyeler olur. Ve herkes sevdiklerine kavuşur. Öyle diyelim, ondan sonrasını devam ederiz.
1: Benim için de dua et bari canım.
2: Senin için zaten 24 saat dua ediyorum.
1: Vallahi bak, gülmek istiyorsan yanıma gel, yanıma.
2: Ya şeye gittim, dükkan kalabalıktı, şeyi yeniledim ya. Sonra şeye gittim.
1: İyi yaptın. Ya Şener yok ortada.
2: Şener?
1: Hakikat Gümüldür demiş Şener.
2: Gümüldür de ya.
1: İyi.
2: Tatile gidecektim.
1: Gidelim bir gün Şener'in yanına. Bir sürpriz yapalım.
2: Ha, gidelim
1: valla. Evet, kaldığımız yerden devam. Zeynep Uz kızımız, bu doğum gününde hak etmediğin şeyleri yaşasan da oradan çıkıp babanın evine geldiğinde senin asıl küllerinden doğduğun gün olacak. Benim evladım her şeyin en iyisine layık. Babanın omzu sana hep açık. Seni sabırla, sevgiyle bekliyoruz yavrum. Annen, baban, ablan, enişten. Ben İrem Erdemir, Canan Beydilli radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, yeni yaşasan özgürlük getirsin. Rabbim kızına, torununa kavuştursun seni. Çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Gecenin tüm güzel şarkıları benden sana gelsin. Ben T3A8 Koğuş'tan Hakan Aktaş. Bugün sevgili arkadaşımız Batıkan Elmas'ın doğum günü. Zaman ne kadar geçerse geçsin, gerçeği ve dostluğu değiştiremez. Başın dik, inancın sağlam olsun. Nice mutlu, huzurlu, özgür yaşlara dostum, iyi ki doğdun. Ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç, Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B2 Koğuş'una yatmakta olan kanım canım Şahin Baran ve yine aynı kurumda bulunan Harman Dalı'ndan derli abim Tuncay Taşkın'a selamlar olsun. Sabır dili, sabır dil, sabırdır güzel.

Çar günler yakındır. Allah'ım sizleri de bize tekrardan kavuşturacağı günü beklemekteyiz. Biz devranın güne döneceği güne iman etmekteyiz. Sevgiler, saygılar. Murat abi kolay gelsin. Ben Sevgi, şakranda yatan canımın içi Umut Kılıçı Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyoruz Umudum. Seni sabırla bekliyoruz. Dayın Rıdvan'dan kocaman sevgiler. Allah'a emanet ol. Aleykümselam kardeşim benim. Antalya'dan Berat Çiçekçi selamlar olsun. T1B16'da yatmakta olan Aslan abim diğer kardeşe kader birliği yapmakta olduğu Mehmet Salman, Ali Hendek, Kenan Ting ve ismini saymadım tüm abilere selam olsun. Selametle kalın kardeşiniz Ramazan kardeşten sevgiler selamlar. Ben Altındağ'dan Emrah Pehlivan Şakran Kadın Kapalı Beyüş'te bulunan canım yarim gülüme hasretle selam eder. Cengiz İmren'den Namerdim şarkısı armağan ediyorum. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum. Kibir gökte süzüleni yerde sürünen av edermiş şerefiyle yaşayan herkese selam olsun. Kadın C3 kadın kapalıda yatmakta olan Gönül Babaçörs radyo başına. Gönül diyarın mektuplarını sana gelemiyor mektup engeli var. Selamlar olsun sana ve halana diğer kardeştan. Ben Oya Çatulay Şakran John 4'te yatan İsmet Kara oğluma. İsmet'im ben hastaneye yatmadım. İyiyim ben Ebrulan'da konuşuyorum. Kafan rahat olsun. Biz konuşuyoruz. Pazartesi ara beni. Bizi düşünme. Bizi sen kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Annem bütün koğuşa selam olsun. Gökhan Namlı'dan gönül yaram. Sayfamı yenileyim. Hemen bir tane daha açalım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sen benim gözümün daldı yüreğimin yandı aklımın kaldı tek gerçeksin. Nerede olursan ol sen bende cansın Nazom. Yıldız Sibi aklım hep sende şarkısı Nazan'ıma armağan olsun. B1 koğuşu canım kardeşim Ebru seni çok özledim. Her an aklımdasın en kısa zamanda yanımızda olman tek duam seni çok seviyorum. B1 koğuşu Ebru ablacım seni çok seviyoruz. Bir an önce yanımızda olman dileğiyle. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Bugün bütün gün evdeydim arkadaşım geldi bize sabahtan akşam üzeri gitti. Aslında dışarı çıkmayacaktım ama çocuklar aradı çok özledik gel dediler. Onları görmeye gidiyorum bu gece kalırım yarın dönerim. Mektubumu yazmaya başladım bile haberin olsun ben iyiyim lütfen sen de iyi ol. Seni çok ama çok sevdiğimi sakın unutma sen benim her şeyimsin kendine iyi bak bir tanem. Ben Menemenli namı der Murat Eriş Menemen açıkta yatan bu dünyadaki en büyük servetim olan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek Memom sakın bizi merak etme aklın bizde kalmasın paşam inşallah bu hafta açığa çıkarsın paşam sana herkesin selamı var kendine iyi bak Eşref Tek seni seven namı der Azer birbirinden çoğu gitti azı kaldı paşama armağan olsun. Hatay T-Tipi kapalı cezaevi B15 koğuşundan Hacı Serkan Sökmen'e buradan gelir bu da gelir geçer şarkısı armağan ediyorum elbet bir gün kardeşim. Ben Menemenli Nazan Demirhan Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek paşaların paşası can parçam seni seven annen çocukları sakın merak etme sen kendine iyi bak ağaç yaprağıyla insan evladı ile güzelleşir canım oğlum bu akşam çalan şarkılar senin ve babanın olsun canım oğlum. Hemen şu sistemimizi de açalım. Veysel Özpınar Yıldız ben. Salı günü geleceğim. Her şeye rağmen ben hep yanındayım, arkandayım. Merak etme. Elimden geleni yapacağım senin için. Sakin ve sabırlı ol. Düşünme hiçbir şey geçecek. Allah'a emanet ol. Veysel Özpınar. Çaybaşılı Roman Çocuğu, Paşa Güler, Cambaz, Ferit, Serdar, Karslı, Mustafa Şengün, Veli, Akşam, Yağmur, Güler, Gülcan, Sevgim, Sevdiğim Güne Lanet Olsun, Uygar Doğanay'dan, Sevdan Ateş'ten, Gömlek, Naciye, Güler, Gülcan, Ecelli oğluna gelsin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek. Canlarım geceniz güzel olsun sizi seven namı der Murat çocuklarım ve annemin sizi çok selamları var bu akşam çalan şarkılar sizin ve Ezel ablamın bir de abim Erdoğan abime olsun canlarım. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim.
Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan

Efe Zeyrek Efe'cim, aramaya niyetin yok galiba. Arama deyince aramayan erkek mi olur? Ayıp ediyorsun. Gönderen DG. Çaybaşılı roman çocuğu Paşa Güler. Hep düşünmekle kapandı yollarım. Hepimizin artık seni sevmek kanlı gömlek. Ben bu yaralı yarayı aldım senden. Sevdan Ateş'ten kanlı gömlek. Yanlışlık var kardeşim. Şöyle diyelim. Sevdan Ateş'ten kanlı gömlek, bu şarkı Naciye Güler ve Gülcan Ecerlioğlu'na gelsin. Şakran kapalı cezaevi. T4C7 atan canım kardeşim Ege, can buldu, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Sana ne kadar kızsam da kıyamıyorum. Pınar'ın da çok selamı var. Dikkat et kendine Ege'm. Gönderen Demet Güneş. Kadın kapalı B7 koğuşundaki kızım Esra, gizlenci için Mustafa Küçük'ten "Ben yanarım yavrum sana" isimli türkü çalar mısınız? Onu özlediğimi ve sevdiğimi bilmesini istiyorum. Foça açık cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Efe Zeyrek, nasılsın, iyisindir inşallah. Seni merak ettik, ilk fırsatta beni ara. Allah'a emanet ol kendine, çok dikkat et kardeşim. Gönderen Sude Yıldız. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan canım eşim Sinem'im, sensiz geçirdiğim hiçbir şeyin tadı yok. Sol yanım, çok üzgünüm olmadığın için ama olsun. Bir yaşına daha benimle birlikte girdiğin için sana çok ama çok teşekkür ederim. Doğum gününü kutluyorum candan ötesi, nice yıllara her şeyim. Seni canından çok seven Alin abi. Bu şarkı çalarsanız sevinir Murat Yalçın, iyi ki doğdun. Murat abi, ben Menemen Açık'ta yatan Caner Kaya, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan her şeyim nazar alınca radyo başına. Her şeyim, teklifimi kabul ettiğin için çok sevindim. Çıkınca daha güzel bir şekilde olacağız, söz veriyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim seni bir tanem. Açığa çıktığında arabayı ayarladım. Aldıracağım seni, konuşuruz, belki de görüşeceğiz, belki göçem seni de sürpriz olsun. Sevgilim, seni çok seviyorum. Simge'den kalpsiz bir serseri armağan olsun sevdiğime. Murat abi, ben B15 koğuşundan Fatma Anık, C8 koğuşuna bulunan Rabia Göktemir radyo başına. Canım benim, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Murat abi, Azat Bedran'dan Way şarkısını çalarsan sevinirim. Yanımda bulunan koğuş arkadaşlarım Yeşim Alınca, Nilhan Keskin, Beste Karaca arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar, teşekkür ediyorum Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Bergama'dan Havva Kurşun ve Asil Can Yutaz'dan Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşuna bulunan arkadaşımız Burçin Çolak için Amı 988'den özür dilerim şarkısı armağan olsun. Takvimden geçen günlere değil, aramızdaki mesafeye rağmen eksilmeyen bir dostluğa gelsin. Burçin, bazen insanın yanında olmaması yanında olmadığı anlamına gelmiyor. Senin için burada bir yer, bir ses, seni düşünen bir arkadaşların hep var. Günler ne kadar uzarsa uzasın, bir gün dönüp bitti diyeceğiz. O güne kadar kendini sakın, yarım gelen mesajımız. T16'da yatan Can abim Mert Aslan, kader ortaklığı yapan dostlarına selam olsun. Sabır en büyük kılıcınız olsun. Tez zamanda görüşmek üzere. Seni canından seven kardeşin Abdullah Balcı. Buse ben. Mesafe tanımayan kalbimin sahibi Şakir Söylemez. Aklım susturuyor, kalbim çalıştırıyorsun sevgilim. Ruhum seninle yaşıyor, seni çok seviyorum. Kurban olduğum adamım. Yola Düş Mavi türküsü çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben Emircan Soysal, T1 B8'de yatmakta olan kardeşim Boran Baran, B18'de yatmakta olan Berkant Baran kardeşlerim radyo başına. Öncelikle sizlere selam olsun. E-görüş telefonumda kayıtlı, bugün yüklendi, dört gözle aramanızı bekliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum, koğuşunuzdaki dostlara da selamlar olsun. Murat abi, ben İrem, Şakran Kapalı'da yatmakta olan canımın içi Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Hayırlı akşamların olsun bir tanem. Seni çok özledim, aramanı bekliyorum. Sabrın sonu selamet. Sabır bir tanem, kendine çok iyi bak. Seni seviyorum, aklın kalmasın. Evdeyim, Allah'a emanet ol. Uygar Doğanay, sen yaralı, ben yaralı. Murat abi, ben Emircan Soysal, T1 B8'de yatmakta olan kardeşim Boran Baran, B18'de yatmakta olan Berkant Baran kardeşlerim radyo başına. Öncelikle sizlere selam olsun. E-görüş telefonumda kayıtlı, bugün yüklendi, dört gözle aramanızı bekliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Koğuşunuzdaki dostlara da selamlar olsun. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Abisinden Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına.
Seni çok seviyorum. Teklifimin cevabını alamadım. Haber yollayamıyorsun biliyorum ama cevabın evet olduğunu düşünüyorum. Dışarıda sana daha güzel bir sürprizim olacak. Güzel günlerimiz yakın sevgilim. Sen benim bu yaşımda başıma gelen en güzel şey sensin. Güzel gözlüm. Anneannenin durumu iyi, aklın kalmasın. Sürekli konuşuyorum onunla. Seni sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgilim Ferdi Tayfur'dan yarım gelen bir mesajımız. Ben Birol Ercan, John Bir koşuna atmakta olan canımdan kıymetli

tatlı kavuşacağız. Evine döneceksin, yine güzel günlerimize döneceğiz. Allah'ıma emanetsin ömrümün geri kalanı. Ferdi Tayfur'dan Allah'ım sen bilirsin şarkısı. Bu şarkı tümce 11 koğuşuna da gelsin. T1B16'da yatmakta olan can dostum, diğer kardeşe sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onun mert ve delikanlı ellerinden sıkıyorum. Allah selamet versin aslan dostuma. Kim ne kadar dost desem de tek dostum, tek kardeşim kan bağı olmasa da can bağı var. Grup Muzur, dost sen mi geldin şarkısı aslan dostuma armağan olsun. Mustafa Varan. Murat abi, şakran kadın kapalı C9 koşuna atmakta olan güzelim boncuk gözlüm aslan yarim. Haberini aldım, merak etme, sıkıntı yok şükür. Salı günü bir aksilik olmazsa yanındayım. Güzel günler yakındır, sen hüzünlü olma, sabret. Her şey çok güzel olacak. Allah'a emanetsin güzel gözlüm Hasan Girgin. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, biricik eşim, her şeyim. Seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ömrüm. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, kendine iyi bak. Seni seven kocan. Foça'dan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin, çalarsanız sevinirim abi. Azar Bülbül ille de sen. Foça'da yatan Seçkin Ok, Ahmet Ok, Yetiş Ok, Bektaş Ok, Yılmaz Sonsuz, bu şarkı benden size gelsin aslanlar. Burhan Çaçan sende kaldı yüreğim. Ben Rıza Ertuğrul, şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta bulunan eşim Elif Çetin, canım karım. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, her an her saniye aklımdasın. Bazı sorunlar oldu, açığa indim, bu zindan karanlıksa senin gözlerin hayaliyle aydınlanıyor. Sabret gülüm, elbet bu günlerin sonu güneşli yarınlar olacak. Buradan eşimin arkadaşları Gizem, Hülya ve Buket'e selam olsun. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım ömrüm. Akşamüstü çok erken üzerime bir seni sığdıramadım bu dar zamanlara. Yıllar yüzümde izler bıraksa da birer birer içimdeki çocuk hala aynı heyecanla koşar sana. Ne yorgunluk durdurabilir bu kalbi, ne de geçen yıllar. Bir bakışınla yeşerir içimdeki en çaresiz umutlar. Sensiz geçen her an bitmeyen bir hasret türküsü. Seninle olan her nefes ise ömrümün en güzel ödülü. Ruhum senin ruhuna öyle bir çok bir kök salmış ki Şerifem. Bu beden pes etse bile sevgim zaman yarım gelen bir mesajımız daha. Ben Oya Çatal Uyu. Ben Oya Çatal Ulay. Çat Ulay. Evet, Oya Çat Ulay. Şakran John 4'te yatan İsmet Kara oğluma. İsmet'im ben hastaneye yatmadım. Ben Ebru'yla da konuşuyorum. Kafan rahat olsun. Biz konuşuruz. Pazartesi ara beni. Bizi düşünme, bizi sen kendine bak. Seni çok seviyorum annem. Bütün koğuşa da selam olsun. Gökhan Namlı'dan gönül yaram. Selamünaleyküm Murat abi. Buca Kırıklar 2 nolu C68'de yatmakta olan A abim Sercan Bedir. Seni seven kardeşin Kerim Kozi. Allah'ın izniyle her şey eskisinden daha güzel olacak canım abim. Bir umuttur yaşamak. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar diz çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Bu şarkı da benden canım abim Sercan Bedir'e armağan olsun. Ozan Dino'dan Hive şarkısı elbet bir gün reisim. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim Kerim. Foça cezaevinde yatan canım kardeşim Efe Zeyrek, nasılsın? İyi misin inşallah? İyisindir. Allah'a emanet ol, dikkat et kendine. Cizreli yoldaş, selam ve dua ile Adanalı Ayhan yaprak misali armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran açıkta yatmakta olan Ahmet Diyar Denli, Nakit Bitim Namıder Çatlı, Fatih Uğur Deniz Karabağ, Sıraç Kahraman Namıder Pango, Ahmet Çakar Çınar Er abilerime, kardeşlerime çok selam olsun. Ben Kerim Kozi. Gece söz bırakmak istiyorum. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Şakran açıkta can dostum Ahmo'ya Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmekleri şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam, sağ olasın kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Memo. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Şakran T4 ve 13'te yatan aslan dayım Namıder Memoli dostum Şehmus Aygün'e Çimentepe'den Azdım Büfe'den selamlar. Beklenen ve özlenensiniz, Allah yardımcınız olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ahmet Kaya Saza niye gelmedin şarkısı armağan olsun aslan dayıma, aslan dostuma. Murat abi yayınlar, ben Gülşah Oğuz kardeşim Zeynep Uğuz'a sesleniyorum. Bugün doğum günü, gözyaşlarım bugün hiç dinmedi. Bir yılın en zor günü bugün. Sana sarılamadım. Yeni yaşında ama kalbim acıyorsa bir tarafımda sana kavuşmayı bekliyor. Seni çok seviyorum ablan Gülşah Oğuz. T1A7 koğuşuna olan Osman Karak.

0: Alpak kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve güzel günler getirsin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne ve sevdiklerine kavuşursun. Nice güzel yaşların olsun kardeşim. Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumu Beyki Koşun atmakta olan Ercan Tekdemir canımdan, çok sevdiğim yoldaşım. Kardeşime bin selam olsun. İzmir sokakları seni özledi. Namlı taksici, öncelikle 21 unutma, biz ne zamanlar geçirdik, bu zamanlar da geçer. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı benden sana armağan olsun. Sabır delikanlının kılıcıdır. Ne kadar dayanırsan o kadar keskinleşir. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yarım gelen mesajınız. Azat abim, Menemen'in duvarları seni bizden uzak tutabilir ama gönlümüzdeki yerini asla değiştiremez. Allah sabrını ve gücünü arttırsın inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup güzel günlerde yan yana olacağız. Başın dik, gönlün rahat olsun abim. Beni ara abim. Ben C8'den Bahar Öztanık, B4'te olan Ruşen Akyıldız radyo başına, Fatma Fidan radyo başına. Canlarım, beni merak etmeyin. Ameliyatım başarılı geçti. Ben koğuştayım, kendinizi üzmeyin. Önce Allah, sonra birbirinize emanetsiniz. Yanınızda olan Özlem Kırım ve Aziye de selam. Murat abi, bu canlarım için Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim Fatma'm, kurban oldum. Sesini duyamıyorum kaç gündür. Çok özledim seni Fatoma, az kaldı karıcığım. Son 4 gün kavuşacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. Herkes iyi, merak etme Escobar benim. Ben C8'den Bahar Öztanık, başta can dostum Ruşen Akyıldız, kan bağım olmasa da can bağım olan Ayşen Yaprak döndü. Pala B4'ten Murtaken'in çılgın kadını Fatma Fidanlı Özlem Kırım. Kardeşim Azime, bana dost olan herkese selam olsun. Gece bir söz, gözünü kestiği ben her yerdeyim, görmek isteyen baksın ey fan. Bu şehirde insan bitmiş, Murat abi çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Aleyküm selam kardeşim. Menemen T tipi kapalı cezaevi B2 koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir canımdan çok sevdiğim yoldaşım, kardeşime bin selam olsun. Bugün cumartesi, şükür işimizin başındayız. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Seni görünce, sesini duyunca mutlu oluyorum. Herkesin selamları var sana. Menemen dolmuşçusu Yasin Kaya'nın ve Osman Karabulut'un çok selamları var. Bin selam eder, gözlerinden öper. Oğuzhan Altunbaş yanıma getireceğim. Uğraşırsın kediyle, yarım gelen bir mesajımız. Sayfamızı yeni deneyin. Ha, bir saniye, ses kaydı vardı WhatsApp'tan doğum günü. Hemen onu da paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ben T4 Ağaç'tan Ahmet Yıldız'ım. Burada değerli kardeşim Ferit Erçez'in doğum günüdür. Doğum günümü enişten dileklerimle dilerim. Bir dahaki doğum gününde ailenle beraber olmayı dilerim. Ve T2'de bulunan değerli abim Serdal Koyuncu'nun da ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Ben Halil Sürget. Halil Sürget. Kan bağım, can bağım. Kan bağım, can bana bağım olan Ferit Ersöz'e. Ferit Ersöz'e öncelikle doğum gününü kutlar. İstenlikle bütün seneleri geçirmesini, en iyi mutlu ve günleri geçirmesini dilerim. Bir de kapat.
0: Ne böyle bu sesleri?
1: Doğum günü kutlu olsun kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 Ağaç Boşu'ndan Sercan Adabaş. Aslan abim. Reis Ferit Ersöz'ün doğum gününü kutlar, ailesiyle bir ömür mutluluklar dilerim. Ha. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4 A3 koğuşundan Bedri Mehmet Doğan. Aleyküm. Buradan canım kanım öz abim Ferit Ersöz'ün doğum günü. Ferit abi, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, her şey gönlünce olsun.
0: Evet kardeşlerim, Ferit kardeşim bu kadar. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A20 koğuştan Çapa Hakan. Ejderal aleykümselam Hakan kardeşim. Bizim raconumuzda yemin kanla yazılır, dostluk ekmekle bür, ihanet ise bedelini kendi ödetir. Ayrıca Murat abi, yanımda olan abim Said Faik Ölçen yeğenim Selahattin Ejderal, İkinoğlu'da olan yeğenim Gürkan Ejderal'e ve sıradaki en güzel şarkılar yanımda olan Aslan yeğenim Tatar Berkan Batur armağan olsun. Çapa Hakan Ejderal. Murat abi, ben T3 A20 koştan Çapa Hakan Ejderal. Bizim defterimize ihanet yazmaz, mertlik silinmez. Yanımızda duran kazanır, sırtımızdan vuran kaybolur. Ayrıca Murat abi, abim Mete Beydilli'ye ve yeğenlerim Metecan Beydilli'ye ve kadın kapalıda bulunan yeğenim Meltem Beydilli'ye Etkinden Kralını Tanımam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Çapa Hakan Ecerer sağlasın Hakan kardeşim. Murat abi selamun aleyküm. Ben Koçer Ayhan'ın yeğeni Burak Pulça. Aleyküm selam Burak kardeşim. Fuat Yüce dayımıza ve dostlarımıza selamlar olsun. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Gelen mesaj olursa bir 5-10 dakika sohbet edeceğiz Koçer onunla. Gelen olursa SMS üzerinden paylaşacağım. Sonrası da müsaade isteyeceğiz. Bu haftanın da son Murat'la gönülden gönülde programını inşallah kazasız belasız bitireceğiz. Bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşakran TK C1'de yatan can kardeşim Ahmet Güneş kardeşim iyisindir inşallah. Başta canımdan öte gördüm, can dostum olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan bütün kardeşlerime selam olsun. Dört duvar susar, hasret konuşur, gün gelir umutsuz olduğumuz kapılar bir anda açılır. Allah'a emanet olun. Uğur Dündar. Sağ olasın Uğur kardeşim. Nihat Sait Faik Ölçen. Nihat'ım vallahi dün mesajların geldi, hakkını helal et. Çok aşırı yoğunluk vardı, eve gittiğimde gördüm. Sonra bugün herhalde yanlışlıklar mı vardı? Gerçi kardeşimize yazdım, dedim kardeş mesajları gönder ama görmedi daha. Ben buradayken gelirse Nihat'ım paylaşmak boynumun borcudur kardeşim benim. Eğer ben burada olduğum süreç içerisinde kardeşimiz gönderirse, evet gönderirse okuyacağız inşallah. Sait Faik Ölçen kardeşim. Kardeşlerim şu dakikaya kadar SMS üzerinden de gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. 5-10 dakika daha buradayız. Koçer onunla beni...
2: Seni almaya geldim. Seni almaya geldim.
1: Gülmeyi unutmuş garibim. Gülmek istemiş. Beni görmeye gelmiş malamını.
2: Yok, kaç gündür görüşürüz? Bizi... 4 gün.
1: Eyvallah 4 gün büyük bir zaman.
2: Evet, 4 gün.
1: Yoğunluktan baktım, başımızı kaldıramıyoruz.
2: Dedim en iyisi gideyim ben onu alayım.
1: Gideriz buradan. Gideriz
2: vallahi,
1: bir çay içelim.
2: Bu ara yeğenim de evde oturuyordu.
1: Aleyküm selam.
2: Şeye tıra çatmış. Motorla tıra çatmış.
1: Baba uçağı çarpmadı. Öyle diyorlardı zamanında. Seni sevmeyene uçak çarpsın. Ben de diyordum ulan bunlar ne diyor? Uçağın yeryüzünde ne işi var? Diyordum he.
2: Yo, bana
1: öyle
2: uçak
1: diyorlar.
2: Çarptı ya.
1: Çarptı mı?
2: Selçuk'ta evet.
1: Uçak, Selçuk'ta ne işi var baba senin?
2: Ya ben Kuşadası'ndan geliyordum. Bu anlattım 10 sene önce. Bu iki şey uçaklar var ya, deneme uçakları. Ben de şeyden geliyorum. Selçuk'tan geliyorum. Şey Kuşadası'ndan geliyorum. Kumbutlu'ya girişeceğim. Birader yolun kenarından gidiyorum. Bir baktım arkadan vuuu.
1: Sağ ol, tekerler
2: olduğu gibi var ya.
1: Evet.
2: Üstten bir vurdu beni tarlaya uçurdu. Gerçi şirket verdi arabanın.
1: Bize bir şey olmazdı.
2: Yok bir şey yok. Kötüye bir şey olur mu?
1: Olmuyor. Yok yani vallahi bana, iyiyiz elhamdülillah.
2: Ya onu bırak. Karşı yakadan gelirken Bayraklı'da denize uçtum.
1: Baba sen deneme. De sen harbi sıkıntılı bir adamsın.
2: Ya sorma birader ya.
1: Aman ha.
2: Berbat araba kullanıyor.
1: Şimdi arkadaş dostun huyuna mı çeker, suyuna mı? Ne diyorlar? Üzüm baka baka kararır.
2: Ama sen gittikçe beyazlaşıyor. Yalan mı?
1: Dur seni valla.
2: Gittikçe beyazlaşıyor mu birader? Benden sana bulaşıyor galiba.
1: Nurdur o.
2: Evet. Haklısın. Haklısın. Geçen gün nasıl kaçtım biliyorum.
1: Hatırlatmak. Uğur Dündar, sağ ol kardeşim benim. Niyetler amellerle beraberdir. Amin, amin, sağ ol.
2: Bütün herkesi dışarıda bekleyen, sevdiklerini bekleyen herkesi görmüştüm. En kısa zamanda, Allah'ın izniyle, herkesin izniyle.
1: Amin. Amin.
2: Ne?
1: Valla, ne yapayım? Ha, bu hafta da böyle bitti. Vallahi yorgunlukla bitti valla. Günün stresi buraya da yansıyor Kur'an'ıma.
2: Şimdi ben gelmeseydim ya. Sen gene
1: sesin. Yorgun. Valla baba işte yoruluyoruz. Gündüz koşturuyoruz.
2: Aklımdan şöyleyim.
1: Geldim şurada koltukta yatmışım yarım saat. Valla açılışa bile yetişememişiz. Uykuya bak yani. Yarım saat daha. Yarım saat 10 saat gibi geldi bana. Yani. Yoruluyoruz abi gündüz. Ne yapalım?
2: Saat 3 bir baktım kafamda bir şey var. Bir gözümü açtım. Benim gecenin patisi gözümün üstünde.
1: Bir gece var bunda, bir köpek dana gibi maşallah. Yahu bir köpek hayatımda yemin olsun ilk kez böyle bir sadakat gördüm o köpekte. Geçen kafede oturuyorduk bundan 2 hafta önce, birdenbire gece, yani ismi Gece köpeğin. Ya köpek demek bile aslında beni utandırıyor. Allah da şahidim, utandırıyor beni. Çünkü o köpekte öyle bir sadakat gördüm ki yahu yok böyle bir şey. 2 saat kayboldu. Koçer o delirdi. Arıyor. Meğerse kafede çalışan Ertuğrul'la beraber, Ertuğrul kardeşimizle beraber evine doğru gidiyor. Ama 2 saat yok. Ben de oturuyorum çayımı içiyorum. Saat 3:30 muydu, gece neydi? Koçer o sokakta şirin yerde onu arıyor. Sonra baktım gece içeri girdi. Ulan dedim gece sen neredesin Koçer'e, dedim 2 saattir seni arıyor vallahi, dedim var ya senin dedim halin yaş. Neyse anlıyor ama köpek, dana gibi maşallah, kuzu gibi yani, öyle söyleyeyim artık size. Vallahi Koçer'e aradım, dedim Koçer'e gel, gece geldi dedim. Koçer'e kapıdan içeri bir girdi. kendisine kızacağını hissettiğinde o köpeğin yaptığı o tavırlar sadece böyle vallahi billahi şok içerisinde seyrettim. O gün kediyi çok severim. Asla. Ki besliyoruz evimizde de. Ama köpeğe bakış açımı bu yaşıma kadar 56 yaşındayım. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Vallahi billahi gecenin o saatinde Rabbim bana öyle bir şey gösterdi ki o köpek üzerinde. Onu o günden sonra sevmeye başladım o hayvanı. Ha sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Dışlamıyoruz. Diyorum ya köpek derken bile insan olduğundan utanıyorum. Öyle bir sadakat, öyle bir sadakat ben ilk kez gördüm bir hayvanda. Ve fikrim değişti. Bakış açım değişti. Allah orada bir şey gösterdi bana. Gördüm, gözlerimle gördüm. O yüzden bazı insanlardan, hani bizim kendi çevremizden bahsedelim. Kendi çevremiz, insanları tenzih ederek söylüyorum. Çünkü hepinizi Allah için seviyorum. Birbirimizi de tanımıyoruz. Ama kendi çevremizdeki var olan insanlarımızdan benim gözümde çok daha değerli. Çünkü bir sadakat gördüm onda.
2: Ağlıyor ya, beni görmediği
1: evet,
2: zaman.
1: Evet, gözleri yaşardı ve ağlamaya başladı. O yüzden o bizim dostumuz gibi, seni tenzih ederek söylüyorum, gerçek dostuz biz. Senin gibi birkaç tane daha kardeşimiz var. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Onları da tenzih ediyorum. Allah onların kim olduğunu biliyor. O yüzden onların haricinde bizi seviyor gibi görünen insanları bugün az önce hatta Koçara'ya da söyledim. Ya hafta 7 günden ibarettir. Haftalarca bizi aramayan dışarıdaki kardeşlerimden bahsediyorum. Kimse üstüne alınmasın. Yaşadığımızı anlatıyoruz ki biz o yaşadıklarımızı alıp cebimize koyup gün geldiğinde cebimizden çıkaran insanlarız. Öyle gördük büyüklerimizden. Bugün Koçer ve az önce şarkı arasında dedim ki bugün hayır demesini öğrendim.
2: Evet, ben, değil mi? Ben diyemiyorum ama.
1: Ben bugün birkaç kardeşime hayır demesini öğrendim. Hayır dedikçe kendime olan güvenim arttı ya. Keşke dedim bu hayırları yıllar önce demiş olsaydım ki varsın hayrımla, hayır deyişimle onları kaybedeyim. Ya da onlar beni kaybetsin. Ve nitekim bugün belki 6 kişi 7 kişi hayır, hayır, hayır dedim. Varsın Murat Bingöl'ü sevmişler, sevmemişler. Dışarıdakilerden bahsediyorum. Çok da önemli değil. Bizim duruşumuzda, ahlakımızda, kültürümüzde insanları değeriyle önemsemek var. Tabii ki insanı değeriyle önemsemek var. İş görmekle o bizim gönlümüzde değil. İş görmediği zaman bizim gönlümüzde. Bizim duruşumuz budur. Biz onların işini görmüşüz. Onlar bizim işimizi görmüş. Çok da önemli değil.
2: Gerçek değil mi? Yani şimdi hayatındaki gereksiz insanları çıkarmadığın müddetçe hiçbir şeye varamazsın.
1: Biz de bugün öyle yaptık. Aynen, ben de sana onu söylüyorum. Gereksiz, diyorum, gereksiz insan mı var çevrende? Var yol yani. Ver gitsin diyorum.
2: Yani en yakın arkadaşlarım.
1: Biliyorum, görüyoruz şahit oluyoruz.
2: Işte,
1: ya sana diyorum, yol ver gitsin. Kardeş güle güle Bremen'de. Hadi yap. Bak kazanan olur.
2: Yapıyorum ama yine kıyamıyorum ya. Yok, birader kıyacağım. İçindeki merhamet bilmiyorum.
1: Bak şimdi özür dilerim. Az önce seninle ne konuştuk? Uğur kardeşim duyuyor mu duymaz mı bilmem. Aha Uğur Dündar diyeyim. Şimdi mesajını kapattık. Bu kardeş az önce bizden rica etti. Dedi ki abi 39-69'dan yarım gelmiş bir mesaj. Ben dedim ki kardeş yoğunluk var. İkinciye tekrarı olmaz dedim. Doğru mu Koçer'e?
2: Doğru.
1: Sonra bakın vicdan ne yaptı biliyor musunuz? Bana iyilik yapmamı istedi o vicdan. Koçer'e de bak şahidindir. Ki şahide de ihtiyacımız yok. Sözümüzün her zaman arkasındayız. Sonra bu Uğur kardeşime dedim ki Uğur mesajını gönder buradan okuyayım. Gönlün hoş olsun dedim. Sonra Uğur yazdı. Şimdi Uğur'un benim şahsıma yazdıklarını okumayacağım. En ayetten Allah'a sığınıyorum. Niye bunu paylaşıyorum? Vicdan o an beni rahatsız etti biliyor musunuz? Benim vicdanım rahatsız etti ve Koçero'ya da dedim. Dedim ki Koçero benim bir şey yapmam lazım çünkü benden bir şey isteniliyor. Ve o kardeşime yazdım. Dedim ki kardeş yaz gönder. Bitti okudum gönlü hoş oldu. O yüzden her şey ve her şey bir şey yapılacaksa önce Allah için yapılmalı. Kendin için sonra. Bizim bir kendimize göre yapımız var. Kimseyi incitmek bize göre değil. Kimseyi üzmek bize göre hiç değil. O yüzden ben hep size söylüyorum ya, sizleri Allah için seviyorum diyorum ya. Bu söylediğim gerçekten çok doğru. Doğru bir şey söylüyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Tanımışız, tanımamışız, sevmişiz, sevmemişiz, çok da önemli değil ama ben sizi Allah için çok seviyorum. Bunu yüreğimle de söylüyorum ki burada olduğum sürece de söyleyeceğim. İnsanoğluyuz. Bir gün gelecek, hoşça kal diyeceğiz. Buraya kadardı diyeceğiz. Çünkü diyeceğiz yani. Sebepler olacak, nedenler olacak, vesileler olacak. O yüzden Allah hepinize, hepimize sağlık sıhhat versin. Her şeyden önce bunu da söylüyorum. Hepinize Rabbim sağlık sıhhat afiyet versin. Sizlerin de sevdiklerinizle beraberinde. Amin. Biz böyle duadan yanayız. Başka bir şeyimiz yok bizim.
2: Yok bunu yalnız öyle şey olursa senle beraber beraber çalışmaya karar vereceğiz. Çünkü öbür türlü yo, olmuyor birader.
1: Ya abi ben senin yanında yaşlanırım abi.
2: Benim yanında yaşlanırsın. Ana. Benim yanında.
1: Senin yanında yaşlanırım abi benim. Yok be. Ya abi ya senin stresin çekilir mi ya? Oy malamın hep papa. Dur şu iki mesajı okuyayım kardeşim göndermiş. Murat abi Foş aşkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Bulutlardan haber saldım. Sen geleceksin, yağmur yağdı gözlerime. Sen silecektin fakat taş duvarlar sıkar beni. Gönlüm dağlarda resmin çizdim. Hasret kokan yarim kuru çaylı yetiş ok. Murat abi Foş aşkta yatmakta olan canım eşim hacı lakaplı yetiş ok. Mahkumun sabretmesi ve özgür yarınlar kapılar kapalı olsa da gönlüm hep seninle. Sabret mahkumum bu da geçer elbet bir gün yetiş. Evet Ayhan abi.
2: Nerede kalmıştık?
1: Yaşlanırım
2: sen,
1: dedin.
2: Yok ben seni yaşlandırmam. Bu bir kere sen onu geç. Ne olur biliyor musun? Sadece anladın sen onu. Sen onu anladın. Cem Karaca'nın bir şarkısı var biliyor musun? Ne olur ıslak ıslak.
1: Çaldı öyle. Vallahi. Sen gelmeden
2: evet,
1: çaldı.
2: Evet çaldı. Ben o parçayı çok severim. Çünkü anlam,
1: benim Allah için, rahmet eylesin. Güzel
2: evet,
1: bir
2: anlamlı bir parça.
1: Bildiğim kadarıyla Cansever de vefat etmiş bu gece. Öyle söyledi çocuklarım. Bilmiyorum doğru değil. Bilmiyorum, çünkü bazen de, sosyal medya.
2: Çünkü sosyal medya bazen aynen, öyle.
1: Bazı insanları şeyler öldürüyor. Sosyal medya öyledir. Sosyal medya istediğine
2: şey. Sana olmasın kurban olayım.
1: Yok abi. Ya ölüm haktır abi. Biz de öleceğiz ölmeyeceğiz.
2: Vallahi abi sırası gelen yani. Hoca bekliyor.
1: Vallahi hoca da beklemiyor. Toprak bekliyor.
2: Önce hocadan geçecek. Allah herkese.
1: Allah imanı. İmanlı ölüm versin.
2: Ve hayırlı yani, ölüm nasip etsin.
1: Tabii, Allah ölümün de imanlısı.
2: Ama yani her şeyden önce bir mutluluğu tatsın ondan sonra.
1: Yani yapacak yani şey onu, o da Allah'ındır abi. Mutluluk da mutsuzluk da insanın kendi ya aklında tabii ki.
2: Ha, bu arada Derman kardeşime çok şirin kardeşlerim.
1: Cemal Celal.
2: Ya birader bu kadar mı insan şirin olur ya?
1: Bilmiyorum tanımıyorum.
2: Harbiden.
1: Çeto'yu biliyorum da.
2: Çeto az şirin.
1: Çeto da güzel.
2: Saat
1: abi
2: kaçta geldi dükkana? Saat 3.30-4 baktım Çeto geldi.
1: Çeto gelir.
2: Sakalları
1: gelir
2: bırakmış. Çeto neredesin dedim. Vallahi da hakikaten cenaze varmış. Cenazeden geliyormuş.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet etsin. Ama çok şirin kardeşler. Yani benim dostlarım, sevdiğim kardeşlerim. Kemal. Kemal'a daha çok mazimiz var. Daha fazla mazimiz var. Ben onun çok sırrını sakladım. O benim çok sırrımı sakladı zamanında. Allah ona da uzun ömür versin. Bir an önce ailesine kavuşsun, sevdiklerine kavuşsun. Melike abla sana çok teşekkür ederim. Selam gönderiyorsun. Sen benim her zaman ablamsın. Her zaman değer verdiğim bir insansın. Ve dedim ya benim için her kadın bir annedir. Sen her şeyden önce bir annesin. Sana saygı duyuyorum. Ondan sonra tamam benim başka kim? Ha, başka kimse.
1: Hepsine selam.
2: Ya ben bütün kader mahkumlarına ediyorum. Kim kalmıştı ya? Derman'a söyledim.
1: Buca'dan bir kardeşim vardı senin.
2: Şey mi? Bozo mu? Bozo'ya da selam. Aynı selamlar. Tabii Kayalar'a selamlar. Kafam karma karışık biliyor musun birader ya?
1: Yaşlandım işte. Ben senin yanında yaşlanmak istemiyorum.
2: Sen öyle mi diyorsun?
1: Tabii öyle diyorum. Ben öyle diyorum kardeşim. Ne diyeyim? Senden saklı mıyız?
2: Ama şey ya.
1: Ne yapalım şimdi işi bırakalım oraya mı gelelim?
2: Yok.
1: İyi olur aslında.
2: Turgut'la bir radyo var onun pazarlığını yaptım. Radyocu olacağım.
1: Lideri satıyorlar işte. Yok, önümüzdeki tamam hafta geliyorlar. İstanbul'dan bu hafta geleceklerdi.
2: Ya, bu arada adamlar benim at birinci ya oldu.
1: Kim?
2: At.
1: He senin at. Senin gibi.
2: Valla birader bir şey anlatayım da git. Şimdi bizde bir tane seyis var tamam mı? Babası atı şimdi seyis sokacak ya atı. At bindirmiyor. Joker'i bindirmiyor. Bu da kafası iyi şeyden tutmuş. Şuradan at bir sarkıyor. Pat yere düşüyor. o kalkıyor bir sefer atın da kafasını at bu tarafa düşüyor.
1: Allah yardım.
2: Ya arkadaş iki saat biz onu aradık. At koştu gitti geldi bizi arıyoruz. Seyis yok. Seyis gitmiş duvarın dibinde uyuyakalmış. Telefon da kapalı. Ya bazen macera oluyor işte tabii güzel macera.
1: Allah canımıza sağlık versin.
2: Gülüyoruz ama...
1: Ya gülmemiz gerekiyor, herkese... güleceğiz. Yani gülmek de bize ya, has, ağlamak da bize has, üzüntü de bize has. Baba Müslüm'ün dediği gibi hüzün de güzel bir şey diyor, hayatımızın bir parçası diyor.
2: Ben bana ne müzik koyacaksın şey, sponsor müziği?
1: Vallahi Koçero dedi çok sıkıntılı, başka bir şey bakacağız pazartesi özgür gitmeden.
2: Koçero yasak.
1: Serhat küçük kardeşim. Koçalı Serhat dayı, senin de Allah nasip ederse pazartesi günü Bülent kardeşimiz senin adını vermişti ama altyapısı olacak. Sonrasında Eko Birlik, Eko Can. Gözlerinden öpüyorum. Seni de çok seviyorum. Pazartesi salı beni ararsan sevinirim. Ondan sonra Eyüp Gürgür abim. Senin var. Sergen'in var. Atakan'ın var. Son saatleri size yazdı çocuklar. İnşallah pazartesi salı sana en güzel ilk şeyi ilk başlangıcı yazdım 1,5 saat senin.
2: Değil mi?
1: He, neydi?
2: Kefe değer.
1: Kefe değer kafe değil mi? Evet. Pazartesi salı senin de olacak inşallah.
2: Şöyle Ahmet
1: Kaya. Ayın 30'unda zaten Harun kardeşimin Harun Tarduş. Harun sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Sevgili kardeşim Harun Tarduş.
2: Biz de tabii ki aynen.
1: Tabii aynen. O da bizim kardeşimiz aynı. Tanımıyoruz kimseyi tanımıyoruz selam göndeririz. Çünkü niye bir aileyiz artık. İç içe girmişiz.
2: Ya daha kavuştuğu zaman insan
1: tabii
2: her zaman kavuşur.
1: Tabii
2: çünkü
1: ki.
2: Dünya küçük. Hayat aynen. İşte bunlar nasıl gelip yani. Geçiyor.
1: Ya insanız gün gelir
2: son gelmiş
1: kesinlikle kesinlikle.
2: Onun için her zaman insan mutlaka karşılaşır.
1: Bir çayın bizde insanların katılır. Tabii ki insanların yani bizler evet bizde emekleri var, üstümüzde hakları var. Ne olursa olsun bu kurumun ayakta kalabilmesini sağlayan insanlar var.
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Şimdi minnet anlamında değil ama saygı anlamında saygı diyoruz. Rızık Allah'tandır. Kullara minnet edilmez. Allah'a minnet ederiz. Kullar sebeptir, vesiledir. Onların da sebepleri vardır. Onların da vesilesi vardır. Herkes birbirine sebeptir. Vesiledir. Aynen. Yani çünkü doğru olan da budur. Eğer Allah'ı unutup kula minnet edersek öyle misal yavşun mu aşağı? İnsanlar öyle minnet ediyorum sana. Ya biz kimiz ki? Kime niye minnetini yapacağız? Bunlar var. Bugün yaşadık hatta.
2: Sana bir şey söyleyeyim
1: mi? Buyur abi.
2: Şey var. Minnet eylemem. Kim söylüyor biliyor musun?
1: Ahmet. Selda Bağcan da.
2: Selda Bağcan değil de şey söylüyorum. Batman'da yarışmada bir çocuk. Aslında şey söylüyor bunu. Ahmet şey söylüyor.
3: Ahmet Aslan
2: söylüyor. Asıl parça Ahmet Aslan'ın. Ama şey söylüyor.
3: O da bu gece bizim olsun.
2: Tamam.
3: Bizden olsun.
2: Tamam.
1: Abiler, kardeşler, ablalar, kız kardeşler hepinizi Allah için çok seviyorum. Geldik bu haftanın da son Murat'la gönülden gönder. Kusurumuz olduysa hoşgörülerinize sığınırız. İnsanız, bizim de kafamız yorgun, bedenimiz yorgun, vücut yorgun, akıl yorgun, dil yorgun. Olabiliyor, sesimize yansıyabiliyor, tarzımıza yansıyabiliyor. Sonuçta emin olun dışarıda savaş veren insanlarız. Evet. Ekmeğimizin savaşını veren. Başka bir savaşta işimiz olmaz. Sadece derdimiz ekmek.
2: Sevdiklerimiz için.
1: Aynen. Tabii ki. O da bir yaşamımızın bir parçası. Su nasıl hayatsa ekmek de onun mücadelesi de öyle bir şeydir. O yüzden insanız. Bir an ses tonumuz diğer anla birbirini tutmayabiliyor.
2: Mesela ben bugün çok böyle kapanım.
1: Ben de dedim sana gülmek istiyorsan gel yanına.
2: Tabii bu arada evet, minnet eylemen parçası bütün kader mahkumlarına gelsin. Bütün herkese zaten minnet eylemeyin. Kimse kimseye minnet eylemesin. Yani çünkü hayat kısa.
1: Dediğinizi sakın ola kardeşlerim evet. Yanlış anlamayın. Evet. Biz genelleme yaptık. Rızık Allah'tandır. Tabii. Sebepler vardır. Ne mutlu ki sebep oluyorsunuz. Böyle bir katkıda bulunduğunuzda gerçekten işin esrarı, hikmeti. Allah sevdiğini biz çok yaşadık bunu. Allah sevdiğini sebeplerle, vesilelerle
2: aynen.
1: O insanların ihtiyacını giderir. Evet. Kibir Allah'ın hasmıdır. Varsa paylaşacaksın ki Allah sana daha güzel şeyler önüne serecek. Hayatına serecek parayla değil, sağlıkla, evlatlarınızı korumakla, ailenize huzur vermekle, sizi herhangi bir kapınıza gelebilecek, aklınıza gelmeyen belaları daha kapınıza, hayatınıza gelmeden bertaraf edecek kudrete sahip. Yani her şey para değil.
2: Gönül isterdi ki kesinlikle şu anda herkesin

0: Gülsün, herkes dışarıda olsun, herkes sevdikleriyle olsun. İnanın ki gönül, yani bizim elimizde olsa biz bunu anında yaparız. Göz küpüklerimizin açılıp kapandığı ana kadar yaparız. Ama ne yazık ki bizim elimizden bir şey gelmiyor. Ama biz de sizin gibi üzülüyoruz. Çünkü bizim de sevdiklerimiz orada, değer verdiklerimiz orada. Yolunu beklediği, herkesin yolunu beklediği insanlar orada.
1: Kesinlikle.
0: Ve Allah sizi bir an önce sevdiklerinize kavuştursun.
1: Amin, amin, amin.
0: Her şeyden önce de sağlık versin.
1: Hepinize.
0: En iyi geceler diyelim.
1: Evet, gidelim çayımızı içelim.
0: Evet, ben seni kaçırayım, götüreyim.
1: Hadi bekleyelim. Abi kardeş, abla, kız kardeşler, hepinizi Allah için çok seviyorum. Sakın ola ki bu küçücük sohbetimizde de asla ve asla yanlış anlaşılma tarafları değiliz. Öyle bir şeyden mail vermiyoruz. Paylaştığımız şeylerde muhakkak ki insanların kendi üzerine alıp cebine koyabileceği sözcükler vardır. Çünkü bizler o yaştayken bizden çok daha büyük insanların masalarında, sandalyelerinde oturduklarımızda alıp cebimize koyduğumuz bazı şeyler vardı. Biz onları paylaştık burada. Çünkü paylaşmamış olsak genç nesil kardeşlerimiz belki de kendi bildikleri gibi yaşayacak tarzda. Ama onların yaşam tarzıyla aynen. O yüzden Allah hepinizi ve hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Bizleri de iyilerden etsin. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin bütün güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellik diliyorum. Bu kardeşiniz için de, bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi inşallah
0: pazartesi
1: görüşeceğiz.
0: Pazartesi tekrar amin. Gönülden gönüle Murat Bey ile sizi baş başa bırakacağız.
1: Amin, amin,
0: biz
1: amin.
0: İzlemeden dinlemede kalacağız.
1: Ölmezde sağ kalırsak evet. Abim benim.
0: Herkese inşallah inşallah belki pazartesi, belki bu hafta sonu, belki önümüzdeki hafta Cenab-ı Allah herkesi yuvasına kavuştursun.
1: Amin.
0: Sevdiklerine amin. Kavuştursun.
1: Amin. Amin.
0: Çünkü herkes şu anda sabırsızlıkla bekliyor bunu. Ama İnşallah herkes sevdiklerine kavuşur.
1: Amin. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın. En güzel geceler sizin olsun.
1: Amin.
0: İnşallah sevdiklerinizi rüyanızda görürsünüz.
1: İnşallah. Hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: koşmuşsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,